0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: Είμαστε έτοιμοι! Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης.

σήμερα εδώ και γίνει μαγριβότανε.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanımızda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşit.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.
8: Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına, adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, Bana da acı şalak dünya.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
8: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
9: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
8: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
9: Yeri toz dumana katarım, yolları
8: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
9: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
8: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
9: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
8: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
10: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
11: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
12: Her sevenle benim bir tutamazsın.

0: uyanmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Üstün performans ödülüm bile var. Görmek ister misiniz üstün performans ödülümü? Uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucu Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu. O bir ay, o bir güneş, o bir çiçek, o bir çikidamuz, o bir star, o bir şurup, o bir turp. O yürüyen cinsellik, yürüyen cazibe. Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu. Yeni haftanın sonuna yaklaştık. Günlerden Perşembe sevgili dostlarım. Güzel gün olsun. Bulutlu bir sabah uyandık. Önümüzdeki hafta boyunca her gün yağmur gösteriyor. Değişir mi bilmem meteoroloji. Yani yağmur gösteriyor derken tahmin. Meteoroloji ve tahminleri bunlar. Önümüzdeki haftadan itibaren böyle bir haftadan birkaç günlüğüne hava serinleyecek. Hep böyle yağmurlar olacak arada sırada. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun, şıngırdak olsun. Şıngırdak olsun, kımbırdak olsun, fırtırdak olsun.

Ahmet Ali Kalfat Pastanesi. Dün Özkan abiyi aramaya vaktim olmadı. Çok koşturmacalarım vardı akşam saatine kadar. Anlatırım bilahare. Koştur koştur koştur zor yetiştim ama şeyden yeme vaktimiz oldu. Trileçe'den. Çok teşekkür ediyorum Kalfa Pastanesi'ne o muhteşem trileçe için. Trileçe diyorlar onlara biliyorsunuz. Yugoslavyaların bu meşhur tatlısı, sütlü tatlısı. Yazın çok iyi gidiyor. Çok da güzel, çok da iyi yapmışlar. Doya doya yedik, doya doya yedik, doya doya yedik. Adem Ömer, Gürkan günaydın demiş. Günaydın Adem abi, günaydın. Nermin Beyhan, günaydın, hayırlı yayınlar derim demiş. Nermin ablam günaydınlar. Efendim Mehmet Hüseyin Agama, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur ablama günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Necdet abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Kuşlar gibi. Gürdan Sani. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın kral, hayırlı günler derim demiş Mehmet, Mehmet. Günaydın efendim, günaydın Gökhan Karaylı, günaydın, günaydın Bakırık, nasılsın demiş. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abim. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi. Hayırlı günler, kolay gelsin, günaydın, günaydın, günaydın demiş Sinan Bensoft'a. SBS Consulting and Rent-A-Car, özel hizmet bürosu. Kimlik, yani taftatı randevuları. Efendim 2027'nin sonuna kadar uzatıldı, Eylül ayına kadar uzatıldı. Taftatalar için yurt dışına çıkma şey zamazingosu vardı ya, o uzatıldı. Çünkü birçok yerde randevu bulamıyorsunuz. Nasıl olacak? Nasıl olacak? O yüzden uzattılar onu. O da benden duyduğunuz bir yeni bir haber olsun. Ama siz gidin, kimlik için, taftata için randevularınızı alın. Pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papağan alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulanması, ödenmesi, devlet harç pulu, para balo basımı ödemesi gibi işlemler. SBS Consulting and Rent-A-Car yakın zamanda... Evet, elektronik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz Sinan'da. Sinan Bey Soft'ta, Sobacar Çarşısı'nda eski Niko Market'in, eski Niko Market'in aralığında. Günaydın Balkanların en yakışıklı sunucusuna demiş Hasan Şerif Ali. Doğrudur efendim, doğrudur. En yakışıklı, en yetenekli, enlerin sunucusu olduğum doğrudur. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yuva kuralım, ayırmasın. Hüseyin Bircan Kalimera, Leblebci Hüseyin, Nermin Beyhan, Ekrem abi, Nurşen abla, Ahmet Demirci, Mehmet Hüseyin, İlhan Mustamini, BMW Fabrikası İrfan İbrahimoğlu, Sevcan Yürem İlham Hanım ablam ve bu harikulade çiçeğe günaydınlar. Nafi Alanım ablama günaydınlar. Güler abla günaydınlar. Bülent Yusuf, Tayfun Gülcan, Faik Doğan Cavi günaydın. Salih Mustafa günaydın. Nasıl araba bile bu be? Bu nasıl antik bir araba böyle, bu açık arkalı? Bu ne bu bile? Ne bu böyle? Nerede bu? İtalya'da mı? Özcan Aslan günaydın. Ayla Bayram günaydın. Taner Aslan günaydınlar. Mehmet Şerif günaydın. Ali Santanyolu, Halil Belginesin, Sevim Boğazi, Cüneyt Sadı, good morning, good morning, good morning. Günaydın demiş kadın ayakkabılı, sarı kadın ayakkabılı günaydın demiş bana. 1, 2, 3, 4, 5 tane takunyalı, yüksek ökçeli ayakkabı, kadın ayakkabısı koymuş Yasin. Haydi inşallah. Bu yaştan sonra mravesti mi olacaksın? Ha? Koca mravesti seni, kar mravesti seni ya.

Dur bakalım, WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş, yüklensin WhatsApp'ta. WhatsApp'tan da günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Hatice ablama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yılmaz Kasım abi Bulgaristan'a günaydınlar. NBA Sevgin Bulgaristan'a günaydınlar. Mustafa Hacı Mehmet günaydın. Gürkan abi hayırlı programlar demiş. Cuhu günaydın çiçek. İyi yayınlar dilerim demiş. Ben bir çiçeğim, ben bir gülüm, dikenlerim de var, arada batırayım dikenleri. Ben bir bal böceğim, geride koyuna giderim ama sonradan batırırım iğneyi. Mustafa Hacı Mehmet, dur bakayım bir de fotoğraf göndermiş. Nasıl bir fotoğrafmış bu? Çünkü onu bilgisayardan göremiyorum. Sadece ben de kendini gönderdin zannettim. Tarlanın fotoğrafını yollamış. Ne bunlar? Pamuk mu bunlar? Ne bunlar? Bamya onlar. Bamya. Uyuyalım be, onlar çikitavuz. Ne içtin sabah demiş Yasin. Ama onları ben ayakkabı sandım. Şimdi büyüğünü göndermişim de gördüm. Nasıl ki bu bamya gibi muz öyle o. Kime muzunu gönderdin sen bana? Allah'ım yarabbim, sen ya bamya gibi muz yollamış bana. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Nasıl muz öyle o? Muzcuk. Mikro muzdaki. Günaydın kızlar. Günaydın Tayju. Günaydın çiçeğim. Günaydın bal böceğim. Günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir. Günaydın Max. Ayran. Max yoğurt. Günaydın Max salata çeşitleri. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Bıra ne bağırıyorum bıra sabah sabah gene. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Bak Haşmet aramı unuttum. Akşam beni Haşmet aradı Yasin. Çok işim var, sana sonra döneceğim dedim, dönemedim. Şimdi aklıma geldi bak.

Sevişmek öpüşmek varken niye batırıyorsun iğneni? Hadi günaydın demiş Leyla. İğneyi batırmadan söylettirmeyin bile sabah sabah. İğneyi batırmadan olur mu canım? Nasıl olacak? İlk önce öpüşeceğiz sevişi, ondan sonra iğne batmadan olmaz ki.

Çok güzel bir kahvaltı mekanı var Taşöz'de. Taşöz'de tatile gidenler, Taşöz'den dinleyenler. Harika bir tatil mekanı, aman bir kahvaltı mekanı var. Adı da çok güzel. La Bottega del Café. 3 tane benzersiz kahvaltı menüsü sunuyor sizlere her gün. Her zevke göre kahvaltılar, her zevke göre kahvaltı tabakları. Ki ben hep söylüyorum, kahvaltıya bayılırım. Kahvaltı, böyle özellikle tatilde kahvaltı yapmayı çok severim. Pame, pame, La Bottega del Café. Bugaçalar var, börekler var, tost çeşitleri var. Menemen var. Ne isterseniz var. Gümüşleri Mehmet'in yeri Scala Putamyaz'da. Just one street away from the beach. Yani beach'ten, yani plajdan bir sokak hemen önde. Scala Putamyaz'ın göbeğinde, ortasında. La Bottega del Café. La Bottega del Café.

Ahmet, bugün toplantı yoktu galiba. Ya da akşam maç yoktu. İkisinden biri. Ya akşam gece maçı yoktu, ya bu sabah toplantı yok. Günaydın. Günaydın, günaydın. Just Green, günaydın. Just Green, günaydın.

Jasmine. Ben çok sevdim. Ben çok beğeniyorum. Sizler de alın. Batakya'daki vakal ve marketlerde efendim oranızı buranızı karşındırmayan alerji malerji yapmayan deterjanlar. Harika deterjanlar. Ekoster sertifikalı. Yani tamamen doğal, kimyasal barındırmayan deterjanlar bunlar. Haydi Pame. Beyaz siske bas ya da yeşil etiketli Just Clean JUST. Çamayı renkliler ve siyahlar için özel deterjan. Yumuşatıcı. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için deterjan. Bebeklerin elbiselerini yıkamak için bebeklere özel deterjan. Bulaşık deterjanları, bulaşık sıvı deterjanları. Just Clean. Organik. Batı Trakya'da ki bakkal ve marketlerden ısrarla isteyin. Yok ikisi de be demiş Ahmet. Ha ikisi de mi olmadı? Tükenmeyin ya. Tükenmeyin ya.

Vallahi bilir, sen tatilde de gidemezsin bu Just Green'lerle bu sene. Ben sana tatilden el sallarım. Görüntüleri atarım ben sana tatilden. Tatil yapmayacağız bu sene. Aa.

Günaydın Gürkan, nasılsın kralım demiş Erdal Bayram. Bomba gibiyim, bomba gibiyim. Bomba. Ara şimdi canlı yayında konuş demiş. Haşbekten demiş Yasin. Hoş, hoş, hoş. Bugün moralim çok bozuk. Bakmayın öyle neşeli olduğuma. Ya siz bakmayın öyle benim neşeli olduğuma. Benim de bir masum tarafım var. Hemen sayın öyle bir şarkısı var. Bu sene olmazsa seni artık Gürkan abi demiş Ahmet. Bırakmaz senin peşini bu deterjanlar. Ben söyleyeyim sana. Bırakmaz. Bayram. Nasılsın be Bayram abi? Günaydın be.

Gece oldu mu yatakta fırıl fırıl dönüyorum, rahat uyuyamıyorum. Uyku skorumu yine 75 çıkarmış üzerinden Apple Watch'um. Sık sık uyandınız diyor. Uyandım uyuyamadım. Programı başlarken de uykum geliyor. Allah Allah. Dün zor bir gün geçirdim, ondan uyuyamadım. Bu sene doldurama ayarlarız bir tatil, ne olacak diyor Ahmet. Nasıl olacak o sene? Caz kriden bırakmayacak ha seni. Rıdvan Ali, Rıdvan Ali. Günaydın, kolay gelsin tüzüncülere. Kızım Derya ve eşim ile seni dinlemekteyiz demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rıdvan nasıl gözlük onlar be? He? Vallahi çok delisiniz hepiniz. Vallahi bilek anacığım, tütünler nasıl büyük olmuş. Ama bu tütünleri hep suyun içinde mi tuttunuz? Nasıl bir dot tütünler öyle? Porefil. Nasıl gözlük onlar öyle? Allah'ın delileri sizin ya. Bütün deliler burada, bütün deliler burada sabah sabah.

σου, γιατί δεν με θέλεις, για άντρα σου, γιατί δεν με θέλεις, για άντρα σου. Τζεβελικίδης, Τζεβελικίδης δε. Benim nerede benim e-mailim be? Ha? E-mail kim kapattı? Niye kapattı? Neden kapattı? Nerede e-mailim benim? Ha? Aa, sen. Kim kapattı benim e-mailim be? Cemile gidiyiz. Moçovuz'un üst tarafından az tarif edeyim artık. Onlar kiraya verdiler. Çok uygun fiyata vermişler. Hem de şeyi çok çok çok para alırlarmış Koçoğlu'sta. Böyle duydum. Hep öyle dedikodular gelsin diye. Sen ne dedikodu yapıyor insanlar böyle? Ne dedikodular böyle? Ondan sonra neyse orası bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiler sevgili dostlarım. Cevile Gidiz'in döşeklerdeki indirimleri, prosperaları. Efendim indirimler, prosperalar çok önemli. Εκτόσεις έχουμε Line Astron yataklarda, döşeklerde %40'a varan indirimler, harika döşekler, harika yataklar bunlar. İnsanı hobidik çöldüren, çok güzel uyutan yataklar bunlar. Cevelekidis.com'da sevgili dostlarım, Cevelekidis'de mutlaka gidin. Line Astron yataklarını mutlaka yakından görünce böyle kiziz. Kozmo'da var, bugün yeni başlıyorsun demiş Hasan. Var. Hepsi sırada konuk, hiç merak etmesin. Kalimera. Kolay gelsin Gürkan abim, kolay gelsin. Bekirköy'de çapa yapan Mehmet abime selamlar, kolay gelsin demiş İlkerim. Kalimero. Kalimero. Niye moralim bozuk ben Gürkan abi değil? Niye uyuyamadın akşam rahat demiş İlyas. Anlatıcıyım efendim, anlatıcıyım. Hepsine sıra gelecek. En güzel arkadaşıma günaydın. Seninle yeni bir gün daha geçirmek için sabırsızlanıyorum demiş Oğuz Mehmet. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Bak söylemesene olur da. Olur da yani söylemesene herkese. Kalimera bu kök gibisin, yamuksun Gürkan abi demiş Emre Semerci. Bir domates kökü göndermiş bana. O kök senin. Anladın sen onu. Günaydın. Yamuk yamuk. İyi günaydın, iyi yayınlar dostum demiş İlhan. Günaydın, iyi yayınlar İlhan. Günaydın İlhan. Günaydın, kolay gelsin, yayınlar derim demiş. Senin adın neydi, Rıdvan mıydı, Abdullah mıydı? Rıdvan değil mi? Rıdvan Bey abi. Hasan yeni menajerin mi demiş Yasin Kaleci. Evet. Efendim bir menajer yetmiyor. İki menajerin birden var. Biz ünlüler öyleyiz. Mustafa'cığım Mehmet. Süleyman Gürkan abi derdine derman olalım demiş. Derdime derman oldular. Ama çok zor oldu. Çok zor oldu. Çok kanlı oldu. Çok kan aktı. Çok kan aktı. Vallahi billahi. Hayırlı olsun Oğuz'da, resmen sana yürümeye başlamış diyor Hasan. Başına vurmuş horozun diye mi? Aman Oğuz'un bir şey sızlık. Sızlık başına vurmuş. Bana yürüye. Hasan. Ay yarabbim yarısalım. Günaydın yakışıklı erkek. Git terapiler iyi yayınlar derim demiş Tarkan Berke. Tövbe bismillah, tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ay yarabbim. Yakışıklı olmak da zor. Kadın erkek herkes sulanıyor. Ay yarabbim yarabbim. Ay başıma böyle, yakışıklık da başa böyle.

Aba Oğuz. Hani beni dövecek bir insan vardı. Döveceğim onu dermiş sana. Ne oldu o? Faleri Saftoz. Ara Enis Akar'ı sor. Enis biliye, iyi biliye. Sana ilk ağızdan anlatsın. Neler yaşadın Ayşem, neler yaşamış Enis. Neler yaşamış bizim Enis. Vay Enis'im, vay Enis'im, vay Enis'im. Vallahi benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor ona göre. Ona göre bana sataşın. Natasha mesaj yazmış. Gene Rusça yazmış, translate. Hadi Google Translate. Günaydın aşkım, nasılsın demiş. Dobre utro. İyi bebeği.

Alo kız, aba neler oluyor? Bugün böyle yürüyen yürüyene. Kocaman öpücükler benden olsun. Muha demiş Gürzan. Senin öpücüklerin senin kolitozuna. Kaç oradan. Normal bir perşembe sabahından hayırlı cumaya ve kutsal cumartesiye giderken çok sıcak bir sabahtan ter su alın ter içinde günaydın demiş Nida. Hakikaten bu çok sıkıntı bugün hava bu sabah. Bu yaşta bu kadar yakışıklılık maşallah, tüh tüh tüh demiş Tarkan. Ya yaşımda ne var benim be? Benim yaşımda ne var?

0: Adam Meksikalı. Kalimera günaydın. Ahmet'e de selamlar demiş. Hangi Ahmet? Caskırıncı mı? Günaydın Ahmet. Adnan günaydın Adnan.
1: Günaydın Melisa. Monoftani. Aeroplano.
0: Namekani. Toyota yeni elektrikli modelini çıkardı. CHR. 1 milyon kilometre bataryasına garanti veriyor. İnanıyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? İnanın, gerçek. Ioannidis Bros. İkinci el arabada da, birinci el arabada da Toyota Ioannidis. Gümüşle şubesi, o kadar Toyota şubesi arasında en iyi şube ödülünü aldı sevgili dostlarım. Portekiz'de yapılan yarışmada en iyi şube ödülünü aldı. Vallahi de billahi de öyle oldu. Ioannidis Bros'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel arabalar var. Etimo Parado'da hemen gidiyorsunuz, alıyorsunuz. 0 kilometrede, efendim az kullanılmış, 10 bin kilometrede, 20 bin kilometrede, 40 bin kilometrede, 5 bin kilometrede, 4 bin kilometrede her türlü, her marka araç var. Hoşt! Dur önce köpekleri...

Aynen. Şimdi Stu Kozman'ın tavernasını babaları emekli oldu. Stu Kozman tavernayı kızı ve damadı devraldı sevgili dostlarım. Taverna Stu Kozman Fanari'de, Taverna Stu Kozman Gümüşhane'de, Platya İriniz'de. Et isteyene et, balık isteyene balık. Uygun fiyat isteyene uygun fiyat. Taverna Stu Kozman Fener'de ve Gümüşhane'de, Platya İriniz'de. Platyeriniz nerede be Hasan? Tam olarak neyin yanında? Nerede platyeriniz? Taverna Stu Kozman. Şimdi ben denemeden bir şey diyemem. Gümüşhane şubesine hiç gitmedim. Orasına gideceğim. Çağırmışlar beni. Deneyeceğim. Ondan sonra anlatacağım sizlere. Bak dikkat et, o Natasha'nın Igor Gorbaçov, Putin, Slavenko gibi erkek kardeşleri olabilir. Seni bir yerlere çekmeye çalışıyor. Belki de takma. Takma isim Necatiler Tarikatı'nın oyunu olabilir. Demedim. İşini daha seveyim. Haklısın. Kalimer abi, iyi yayınlar. Pame ver gazı demiş durmuşlar Monistas. Pame. Zito Yelazinota, Paraloga. Santi Potami, Vuno, Palyapoli, Kito, Neosas. Faruk Mustafa. Diye gidere file. Kalimer abi file. Kafe Filatoz yanında demiş Hasan Şerif Ali. Kafe Filatoz nerede be? Şadırvan'ın hemen alt tarafında demiş. Şadırvan nerede be? Platya'da. Platya'da Şadırvan'ın alt tarafında. Ha! Oteye giderken mi? Ha! Anladım şimdi. Orada var bir taverna ya. Yelaz. Anladım orada sırada. Neydi o elektrikçinin adı? Hani dede açtı. Ha, onun orada o sırada. Ona gidiyor. Gitmez önce sağ tarafta. Tamam. Şadırvan değil mi karşısında? Arkasında. Anladım. Ha. Çipez bu refili. Mia pano, mia kato, neston goz. Platya damış taverna İrini'nin yanında demiş Emre. Mia pano, mia kato. Oğuz, anladın mı sana?

Erol. Ne zaman yapacağız bir eğlencecik video şarkıcıklar? Süleyip Pirzolcuklar diyeceğiz be. Günaydın agacım, ne renk don giyisin demiş Erdem. Dur bakayım. Dur bakayım, çok telaşlarım vardı. Dün donun rengine bile bakamadım. Nasıl renk bu donguyla da anlayamadım. Şey renk. Bu ne rengi? Yapay zekaya mı sorsam, ben bu rengi çıkaramadım. Kür rengi desem kür rengi de değil. Kahverengi hiç değil. Gri gibi. Lastiği de beyaz. Sımtırarak sarı, kirli beyaz. Kirli beyaz lastiği de. Από το τέμο το είχα πάρει αυτό το μποξεράκι. Από το τέμο. Τέμολαντα μπουζουστούμ. Τέμολαντα μπουζουστούμ. Bugün işte yapayalnız kalacağım bugün işte. Kazım Yazmaz. Temo'dan bile kavga yaptım. Çinlerle bile kavga bokladım ortalığı. Eyla. Kazım Yasıköy, günaydın. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Dertlerinizi bana söyleyin, dertlerinizi bana anlatın. Benden laf çıkmaz. Ben tahfuz, ben mezar, ben fermuar. Derdi olanlar bana anlatsın. En mahrem sırlarınızı bile bana verin, tamam mı? En mahrem sırlarınızı bile tutarım. Hiç benden laf çıkmaz. Evet. Rıfat marketlere günaydınlar. İndirimler Rıfat marketlerde. Marka ürünlerde inanılmaz indirimler Rıfat markette. Kurcalı şubesi başarıdan başarıya koşuyor. Kurcalı şubesinden herkes memnun. Hijyenik ortamıyla, müşteri olan saygısıyla, efendim çalışanda olan saygısıyla Rıfat Market fark yaratmaya devam ediyor. İki şubesi. Birincisi Gözkepe'de, ikincisine de Kurcalı'yı açtı biliyorsunuz. Ve Erol Agromix 10 eurodan başlıyor. Metrekaresi lazer kesim, plakaklar, fayanslar. Erol Agromix. Çaymakıf köyünde, Nalburi yerinde, Züccaci yerinde, iç ve dış cephe boyalar, Vitex marka. Efendim çok güzel duvar panelleri, hepsini en uygun fiyatlarda buluyorsunuz. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulabiliyorsunuz. Nay nay nay nay. Ha boş ver rengini, ben don giymiyorum de çıkış içinden demiş Nida. Ama haklısın, o kadar da düşündüm rengini. Nur'dan buradan mor görünüyor demiş Leblebi Hüseyin Agam mı? Timo haklı, sen haksızsın demiş Gürdan Salih. Dur bakayım Tanju'ya sorayım. Tanju kim haklı be? Tanju çiçeğim, bal böceğim, kim haklı? Akşam yatarken banyo yaptım. Zaten çok yorgun ve moralim bozuk yattım. Sonra baktım dedim bokserak giyeyim yatayım dedim. Baktım orada masanın üstünde yıkanmış çamaşırlar var. Temo'dan bir tane bokserak var, onu çok giydim. Dedim niye dedim yatarken şimdi dedim kendi kendime marka don giyeyim ki dedim. Dedim markayı kim görecek dedim bu marka donu. Ondan Temo'nun donunu giydim. O kalmış ayağımda. Ya dışarı çıktığında şey yapıyorum. Mahsus kısa tişört giyiyorum. Böyle kaşınırmış gibi yapıyorum. Kaldırıyorum kollarımı havaya, donum görünsün diye markası. Dikkat ettiniz mi, böyle yapıyorum. Böyle gerilmiş gibi yapıyorum. Donum görün, markası görünsün diye. Vay mari. Bu donu bile marka desinler diye. Mahsus ayağım kaşınırmış gibi yapıyorum. Çoraplarımı böyle çekeliyim yukarı doğru. Onlar da marka. Onları da görsünler diye. Her yerim marka. Her yerim marka kalite. Üstünde marka, arkaya kalite akıyor. Marka kalite. Kaliteyim, markayım. %100 haklısın Gürkan abi diyor Tanju. Yaşa. Yalnız... Tanju'dan Fener'e gittiğimizde kemerim dökülmüş, soyulmuş. O başka, ekin oyunu al o prağımı. Ya, vallahi billahi bira dedim, nereden geliyor kurumu akıya diyeyim pencerelerden, nereden geliyor sandalyeye? Meğerse belimdeki kemer adi olduğu için, pak soyul sen, dökül pul pul dökül. Ondan sonra arabaya oturdum, arabada da aynı şeyler. Oraya baktım, buraya baktım, ana. Kemerime bir baktım belimde. Vay vay vay vay vay vay vay.
Vay rezillik, vay rezillik, vay rezillik. Gürkan Nesnioğlu günaydın Bursa'dan demiş. Necla Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mekke Tering'e günaydınlar. Mekke Tering'de 4 çeşit çorba var. 4 kere yiyebilirsiniz. Açsanız 4 tabak yiyebilirsiniz efendim Mekke Tering'de. Mekke Tering çorba çeşitleri. Mekke Tering'de harika yemekler. Mekke Tering'de evlerinizde, iş yerlerinizde efendim yemek yapamayanlara yemek dağıtımı yapsınlar. Mekke Tering düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlidlerinizde harika menüler hizmet veriyor. Özel kaplarda, hijyenik kaplarda sıcacık geliyor yemekler sevgili dostlarım. Mekke Tering. Enis Veli günaydın demiş. Nasılsın Enis? İrfan Topal abi günaydın kardeş demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Özat beni dinliyor mu Özat? Özat demişim, Özat dinliyor. Onat beni dinliyor mu Onat? Onat dinliyor mu beni? Veteriner dostum Onat. Özat sana da günaydın. Onat, Özat. Almanya'nın trafiğiyle uğraşıyorum. Sen nasılsın Gürkan abi demiş Enis. Aa. Ama sen Almanya'ya mı döndün? Ama sen, ben seni burada tatildesin sanıyorum.

Hakan nereye gidiyorsun kardeşim? Hakan Bozali. Bak kuru kahveci Nihat. Bak nereye gidiyorsun? Yoksa bunlar eski resimler mi? Paris resimleri mi?

çoktan. 15 gün oldu ben döneli demiş Enes. Ama Gürkan bu Mesut nerede? Ne sesi çıkıyor, ne soluğu, selamlar demiş Adem Ömer abim. O şimdi ikinci el traktör arıyor. Ne marka olursa olsun ikinci el traktör için gidin Mesut'a. Mesut alsın traktörlerinizi. Traktörlerinize Türkiye'den getirdiği kabinleri taksın. Solis ve Köte marka traktörlerin Batı Trakya bayi. 2 yıl taksit yapsın sevgili dostlar traktörlere. Taksit uygulasın. Tarım makinenin tamiri, sulama karulların beklerin tamiri için. Oh baby! Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut'u seçin. Özat burada. Ya Sözat. Ya Sözat.

0: 4 dakika kaldı. Yufacıya demiş. Ha, tamam Gökhan yaşa. Öptüm seni her yerinden şapur şupur tükürüklü tükürüklü sağ yalı sağ yalı öptüm seni.
1: Gördüğün gözler benim, duyduğun sesler benim.
0: Kulağından öperim seni.

San Siro. Rodopis ürünü San Siro'nun. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında özellikle süslemeciler için olanı büyük siske basıyorlar. Efendim San Siro'da süslemecilere özel kolonyalar %80 alkollü. Çok güzel harika limon kolonyaları ve gül suyu. Gül suyunu tatlarda kullanabilirsiniz. Vücudunuza sürebilirsiniz. Rodopis marka içilebilir, yenebilir gül suyu. Rodopis San Siro'nun kendi markası. San Siro her alanda fark yaratmaya devam ediyor. Faik Tuzlacı günaydın demiş. Dün seni arayacaktım sonra vazgeçtim. Faik. Günaydın dostum. Ha gitme buruşuk po sabah sabah demiş. Gökhan Karal niye seni öpmemi istemiyor musun? Herkes dua ediyor. Gürkan nesin olur beni bir öpse diye. Sen istemiyor musun?

Efendim işinizi yaparsanız, işinizi güzel yaparsanız, işinizi severek yaparsanız, eğer severek yaparsanız işinizde başarılı olursunuz. Hem kendiniz mutlu olursunuz hem de müşterilerinizi mutlu edersiniz. Bu çok önemli. Sana Zumbekas Alexandros'u soracaktım. Faik, tanıyor musun diyecektim. Alexandros Zumbekas. Doksa Aristofedi.

Alexandros Zubekas. Babası Sarışaban'dan, anası şeyden, Koru'dan. Koru'dan değil, Sakarkaya'dan.

Benden günaydınlarım. Benden günaydınlarım Tayfun Erdem ve Serdar'a. Çok zaman oldu görüşemiyoruz bugünlerde demiş Oğuz Mehmet. Kimler görüşemiyor? Daha biz geçen akşam beraberdik yani.

sevgili dostlar. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Efendim gecenin geç saatlerine kadar hizmet veriyor. Ne diyeyim ben, gecenin geç saatleri bar mı, pavyon mu orası? Tövbe yarabbim Allah'ım. Saat 3'e kadar hizmet veriyor. Salı ve perşembe akşamları. Normal dükkanların açık olduğu saatlerde açık. 1270 tane gelinlik. Harika fiyatlarla, çok güzel. Harika. Canlı çiçekler, masa süslüyor, gelin yolu süslüyor, gelin arabası süslüyor. Tuzcuköy girişinde, hizmetinizde, eczanenin yanında. Bırakma lakyaları yufkacıyı söyle demiş Gökhan Bey. Söylemedim mi yufkacıyı? Yufka deyince aklınıza gelsin. Redvan Feyiz şekerim. Siyez bulgurundan yapılıyor bu yufkalar. Çok faydalı. Hiç insana kilo milo aldırmıyor. Evet, siyez buğdayından yapılıyor. Bulgurundan değil, buğdayından. Bunlar Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde. Trakya yufka, Redvan Feyiz şeker gibi yufka. Elif, hiç kilo almayasın. Yedikçe zayıflıyorsun. Çünkü siyez buğdayından yapılıyor bu yufkalar. Annen alıyor mu, yapıyor mu o yufkalardan börek Elif? Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun sevgili dostlar. Bana kilo verdiren, beni yakışıklı yapan, beni manken gibi yapan insan sizi haydi haydi manken gibi yapar. Kilo almak isteyenlere aldırsın, vermek isteyenlere verdirsin. Yaşa Elif, yaşa Elif. İyi yayınlar dilerim Gürkan abicim demiş Elif Karaosman. Faik, sana bir soru sordum. Niye cevap vermiyorsun be? Ha? Aa, sen tanıyorum ya da tanımıyorum de. Kim o de?

Lazım bir şey mi demiş Mike Tuzacı. Lazımdı buldum. Çok acil veteriner lazımdı buldum. Sana soracaktım tanıyor musun diye. Günaydın, sesli okuma.

Çok delisiniz. Ayıp olma. Çok sakatsın. Ne bekliyor? Eksildikçe yerine koyuyor. Eksildikçe yerine koyuyor ben. Deli misin desin. Patlama demiş Faik Tuzacı. Ne patlama? Ha işim var, cevap mı yazamıyorsun?

Arasaydın getireyim veteriner demiş. Benim getirdiğim veteriner gibi size getireceğim veteriner de. O kadar yok zaten Ardacığım. Sen bir dinliyor musun beni? O kadar kanar. Ben sabaha baktığım bir şey yoktu. Hatta çimlerin üstünde uyumuş bir şey yoktu sabah. Duyuyor musun sen beni Arda? Sen dükkanda mısın?

nasıl var? Açan çözülmüş meseleni uzatıyorsun. Ha getir o zaman manaka demiş Faik. Ama niye söylüyorsun sabah sabah bana? Sana ne güzel bir veteriner tavsiye edeceğim işte köpeklerin olduğu için. Çocuk daha açalı 1,5 ay olmuş. Bir buçuk ay olmuş.

Şimdi sen mi bana veteriner arayacaksın demiş. Hayır, gülme. Ciddi şeyler söylerken gülme. Evet, ben sana veteriner arayacağım. Çünkü Fobiko'nun uzun süredir 5-6 aydır bir problemi var. İlk önce köpek hapşırmaya başladı. Ben alerjisi falan bazı zannettim. Ne bileyim ben köpeğim. Devamlı hapşırıyor. Burnunu çimlere sürtüyor hayvan. Ondan sonra veteriner getirdik. Veteriner karşıdan baktı. Ben dedi bilemem neyi var dedi. Antibiyotik yazdı. Antibiyotiklerle geçmedi. İki türlü antibiyotik kullandı. Röntgen çektirmek lazım dedi. Ondan sonra efendim, daha sonra başka bir veteriner Onat geldi. Onat da karşıdan baktı. Köpeğin ağzını açıp köpeğin ağzına burnuna bakmadı. Herhalde elleri kirlenecek diye korktu Onat. Bilemiyorum ne yaptı. Ondan sonra da dedi röntgen çektirmek lazım dedi. Ve köpek gittikçe kötüleşti. Hırıl hırıl hırıl hırıl bir horultu bir hırıltı. Zaman zaman çok az miktarda böyle sümüklü kan gibi bir şeyler geliyor. Ve dün ben yatıyorum uyuyorum Arda geldi dayı dedik yetiş dedi. Gel dedi Fofiko'nun dedi çok kanaması var dedi. Gittim hayvan o kadar çok kan geliyor ki hayvanın burnundan ağzından. Yani çok üzüldüm, çok şaşırdım, şok oldum. Ondan sonra hemen sakin ol Gürkan dedim. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Kemal'i aradım. Bizim veterineri aradım, bizim köylü Kemal'i. Kemal dedim daha önce tatilden önce röntgen çektirmeye getirecektim. Fakat Kemal bana kedi kafesi getirdiği için Fofiko kedi kafesinden kaçtı. Tutamadım bir kere, korkuyor zaten. Neyse. Kemal dedim neredesin? Ben dedim motosikletle gittim dedi. Ben de dedi köpek kafesi var ama dedi getiremem dedi. Hemen atladım arabaya Gökçeler'e gittim. Gökçeler'den Kemal'den köpek kafesini aldım. Ondan sonra baktım dedim ki klinik. Hay buna mutlaka bir klinik lazım yani. Bunu veteriner gelip evde hiçbir şey yapamaz. Bu köpeğe müdahale edilmesi gerekir. Baktım bir tane yeni bir çocuk buldum. Google'da değerlendirmesi var. Onu geçmez değerlendirmesi 5 yıldız almış. Onlar da dedim bunun arkadaşlarıdır diye düşündüm. Fay geldi aklıma. Faya dedim sorsam dedim acaba dedim. Çocukla konuştuk. Çocukla randevu aldık 7.30'a. 7.30'a randevu aldık. Gittik. Andrea Dimitrino'nun sonunda Lidl'a giderken orada boyacılar var. Onu geçince hemen sağda yeni açmış 1.5 aylık. Sen yeni misin dedim. Gencecik birisi zaten 30 yaşında yoktur. Ben dedi 1.5 ay önce açtım ama dedi 4 yıldır bu işi yapıyorum dedi. Bir anlat dediğini yani nasıl oldu ne oldu dedi anlattım. Çocuk dedi ki büyük bir ihtimalle dedi burnuna dedi agano kaçmıştır dedi. Agano başak yani köpeklerin sık sık köpeklerin burnuna giren ve çıkması çok zor olan o başağın mısır ve buğday başaklarının o püskülleri oluyor ya onlar bulgur bulgur onlar girdiği zaman buradan çıkması çok zor oluyor ve onu çıkarmazsanız eğer köpeklere bir zarar yapabiliyor hatta akciğerine kadar inip köpeği öldürebiliyor dedi. Hiç ne röntgen çoktu ne çocuk. Çocuk baktı ağzına baktı dedi ağzını hiç iyi görmüyorum dedi. Çok şiş köpeğin ağzını yani köpeğin ağzının tavanı şiş olduğu için hayvan nefes alamıyor ve ondan sonra burnuna bir aletle bakmaya çalıştı. Gördü dedi ki bunun içinde agano var dedi. Fakat dedi bu çok uzun süre kalmış dedi. En azından bu ilkbahardan beri böyle dedi. Efendim çocuğun kliniği çok güzel tertemiz. Her şeyi tertemiz, bütün aletleri var. Ve burnundan almaya çalıştı fakat burnundan almaya çalışırken köpeğin kanaması başladı. Size yemin ederim o kadar çok kan ki bize panik yapmayın falan dedi. Biz Arda'yla tutuyoruz. Neyse Arda'yı kan tutmuyor. Beni de kan tutmuyor da insan bir tuhaf oluyor o kadar kanama olunca durmayınca. En sonunda çocuk bayıltmak da istemiyorum. Çünkü nefes alamadığı için bayıltırsam ayılmama şansı var. Boğulabilir, ölebilir köpek dedi. Ve köpeğe sürekli hafif uyuşturucu beyaz bir madde verdi. Damardan taktı, kan aldı, kan talihleri anında çıktı. Ve çok acayip o ot hayvanın ağzının tavanına yerleşmiş ve resmen hayvanın ağzını çürüttü.

Orada hapse yapmış, orada çok büyük bir yara yapmış. Uzatmayalım. Bizi dışarıya çıkardı çünkü o da panikledi. Ne kadar paniğini bize göstermek istemese de ve yarım saat sonra çıktı, dedi ki yarım saat boyunca köpeğin kanamasını durdurmaya çalıştım dedi. Biz içeriye girdik, her yer kan. Yerler, peçeteler, şunlar bunlar, çocuk mapadan kanları falan almış. O kadar çok kanaması olmuş köpeğin. Dedi ki kanamayı şimdi durdurdum ve almaya çalışacağım şeyi dedi. Çıkarmaya çalışacağım otu dedi. Çok uzun uğraşlar sonunda. Vallahi böyle işini seven, işini dikkatli yapan insanlar olunca ben onların önünde şapka çıkartmak istiyorum. 2 saat boyunca uğraştı ve 2 parça o ottan çıkardı çürümüş halde. Fakat daha sonra röntgen çıktı. Fakat o kadar büyük zarar vermiş ki köpeğin çenesindeki kemikleri bile sünger haline getirmiş. Röntgen de bana gösterdi. O kadar büyük zarar olmuş. Ve şimdi çok güçlü antibiyotikler yazdı. Çok güçlü ağrı kesiciler yazdı. Bugünden itibaren akşam gereken her şeyi yaptı. İşte ağrı kesiciler, iğneler, tedaviler, şunlar bunlar. Şimdi Arda bana yazıyor, burnu yine birazcık kanamış demli diyor. Birazcık kanaması doğaldır. Hayvan çok eziyet çekti. Ve sizler de hayvan deyip geçmeyin. Köpekleriniz, kedileriniz hastalandığında, rahatsızlandığında mutlaka erkenken, insanlar için de öyle, erkenken tedavi ettirin, erkenken doktora götürün ve götürdüğünüz doktorun da insan hayvan doktorunun da her şeyden önce işiniz sevdiğinden, işini iyi yaptığından, işinde iyi olduğundan emin olun. Çünkü doktorlar var, doktorcuklar var. Neyse ki bize denk gelen bu genç çocuk, bu genç arkadaş bundan sonra benim veterinerim olacaktır. Alexander Zubekaz mı dedim? Benim bundan sonra hayvanlarımın doktoru olacak. Tebrik ediyorum bu genç kardeşimizi. İşinde başarılar diliyorum. Mutlaka başarılı olacaktır. Çok da o kadar zahmete göre çok da az para aldı. Çünkü resmen 2 saat bir operasyon gerçekleştirdi orada. Yani böyle insanlara da söyleyecek laf bulamıyorum. Şapkamı çıkartıyorum. Ve 10 gün sonra tekrar bir şeye gireceğiz. Bir görecek bakalım ne olacak. Umarım iyileşir dedi. Çünkü dedi verdiği zarar çok büyük dedi. Bu otun, bu agano denen bu ot, kalp kurduna da dikkat etmek lazım. Gürkan abi demiş Ahmet. Aynen öyle Ahmet'im. Bak bu konuda konuşulacak çok şey var. Bütün tahlillerini yaptı. Bir makinesi var. Sivrisineklerden kalp kurdu da bulaşmış. Bana denen şuydu, 3 ayda bir yazın bu kurdu, bu hapı, iç dış parazit hapını yutturmak önemli. Dedi ki her iç dış parazit hapı bunu yapmıyor dedi. Ve yazın köpekleri her ay sivrisinekler ısırdığında kalbine kurt bulaşmasın diye her ay bu haptan verilmesi gerekiyor dedi. Kalp kurdu da var köpekte. Bunun bütün tahlillerini, bütün kan tahlillerini yaptı. Ama dedi o kolay iş dedi. Yani kalp kurdunun tedavi edilebiliyor. İlk önce Fofiko'daki bu üst çeneye verilen zararı gidermeye çalışacağız. Agano mu vardı diyor Faik. Evet, agano vardı işte, anlatıyorum ya. Tilki otu diyorlar biz de ona. Yani o buğdaylarda da olan, her otta, böyle başakımsı otlarda olan o sivri sivri şeyler. Çocuk o kadar büyük sabırla, o kadar büyük sabırla yaptı ki bu işi. Haras tokuraygosu dedim. Gerçekten hayran kaldım. Gencecik bir doktor ama demek ki işini seviyor. Demek ki işinde başarılı olmak istiyor. Demek ki işini gerçekten iyi öğrenmiş. Ve gerçekten de bu işi bilen bir veteriner, sevgili dostlarım.

Ahmet. Özellikle yazın Kasım ayına kadar her ay hap vermek lazım dedi çocuk. Kış aylarında sivrisinek olmaz ama yazın her ay köpeklere hap vermek lazımmış.

Sen anlatmadan ben sana sordum, yakından görseydim köpeği sana daha bir ay önce söylerdim demiş Faik. Ne bileyim be dostum be ya. Hapşırmasından belli oluyor demiş. Şimdi öğrendim artık. Evet, hapşırmasından belli oluyor. İlk baştan çok hapşırıyordu hayvan. Enis Şerif, sen nasılsın, iyi misin? Hayatta mısın? Günaydın Enis. Onlar bizim canlarımız, çok geçmiş olsun işini doğru yapanlara verilen para helal olsun demiş Fatma Mehmet. Ve çocuk bunun için, bütün bu zahmet için, yaptığı tahliller için, verdiği haplar için, çünkü kendinden de bir sürü hap verdi. 120 euro para aldı. İnanın o uğraşlarını görseydiniz, o kan matrak içinde o çocuğun ne kadar uğraştığını görseydiniz, o 120 euro helal olsun, kat kat helal olsun. Masal değil sevgili dostum, sesli okuma demişsin, adını vermeyeceğim. Hiç de masal değil, bunlar gerçek. Sivrisineklerden maalesef köpeklerin kalplerine kurt bulaşabiliyor, ki bizimkine bulaşmış. Özellikle yazın bu hapın her ay verilmesi gerekiyor köpeklere. Ha şans eseri bulaşmaz, ya da bulaşır da kendi kendine tedavi olur mu o kurt, bilemem orasını. Veteriner değilim ama. Çocuk oturdu, çok da güzel anlattı akşam bana her şeyi. Düzenli hap vermek lazım. Benim arkadaşım setiri davuldu demiş Ahmet Bayram. Ahmet köpeklerle ilgilendiği avcı olduğu için biliyor. Kalimera İskeçeli demiş Aydın Mehmet. Bırakalım muhabbeti, birazcık sponsor tanıtayım. Ondan sonra muhabbet edeceğiz yine. Ve Gustaro Suleo Agora Plus. Agora Plus sevgili dostlarım. Gustaris, Gustaro me Gustaro ne. Agora. Agora Plus'larda pazar gününe kadar Digestive Papalopoulos 1.70. Agora Plus'ta 200 gram Nescafe Klasik 6.90. Agora Plus'ta Kajolin Extra Extra Large 82 kullanımlı 3.99. Agora Plus'ta bulaşık deterjanı 4 litre Power Clean 1.99. Babylino 4, 5, 6, 7 numara 8.99. Agora Plus'larda Yarım Çınar'ın karşısında Gümüşhane'de hizmetinizde. Eora Beach Club Fener'de. Şaldır şuldur şaldır şuldur. Denizde banyonuzu yaparken, karnınız acıktığında, canınız kahve istediğinizde kahvenizi yudumlayın sevgili dostlarım. Ve karnınız acıktığında tavuk roket yiyin, baget yiyin, hamburger yiyin, dana eti. Bir tek çeşit pizza, karışık pizza dışında hiçbir üründe domuz eti bulunmuyor. Eora Beach Club'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve Gustaro Suleo Hellas Brokat Prefabrik Evde. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Çok ne kadar güzel, ne kadar sağlam, ne kadar dayanıklı olduklarını Instagram paylaşımlarından, videolarından, fotoğraflarından göreceksiniz. Hızlı zamanda kaliteli prefabrik eve kavuşmak istiyorsanız Hellas Brokat diyelim. Hellas Brokat olarak Instagram'dan takip edin. Günaydın, iyi tarifler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Kalibor tasma ve her ay ampula vermek lazım demiş Faik köpeğe.

Evet. Enis. Enis sakin ol. Sinirlerine hakim ol, sakin ol Enis. Enis sakin ol, sinirlerine hakim ol. Ben de akşamdan beri çok yıprandım, çok yoruldum, çok üzüldüm. Sakin ol. Sakin ol Gustavo. Evet. Gökmen. Biz Gökmen'de balık yemeyi çok seviyoruz. Gökmen'in bizim arkadaşlar, bizim grup. Giden herkes bilir. Gökmen'e gittim de memnun kalmadım diyen olamaz. Balık seven herkes Gökmen'den, galideslerinden, tutun da balığına kadar efendim her şeyinden memnun kalacaktır. Yassıköy'ün merkezinde, ana yolda, İmamoğlu elektriğin bitişinde Gökmen'i şiddetle tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım sizlere. Seden kardeşim dinliyorsa Seden'e günaydınlar. Seden'in eşinin züccaciye dükkanı var. Bir işle geçinilmiyor maalesef günümüzde. Efendim hele hele evliyseniz, aileniz varsa istor. Seden'in eşinin züccaciye dükkanı uzun yıllardır İskeçe'de Firas 3 numarada Peri Home hizmetinizde. Sarma makinesi sadece 5 euro. Öğrencilere %20 indirim. Efendim yine Peri Home'da. Ve Peri Home'da yaz boyunca çok güzel indirimler var. Güveç, oval emaye 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 40 watt pervane 20 euro. 90 watt pervane 38 euroya satılıyor. Peri Home'da İskeçe'de Firas 3 numarada sevgili dostlar. Çok haklısın. Katılıyorum sana demiş Tanju. Kalimera. Aydın Mehmet. Kalimera. Gustaro. Burak Kara. Selamlar bütün Sinergiyolara Yassıköy'den yorulmasınlar demiş Burak Kara. Selamlar bütün Sinergiyolara. Yastıköy'e, her yere selamlar, sevgiler, saygılar sevgili dostlarım. Ve Gökçeler'de bir eğlence var. Gökçeler'de hafta sonu cumartesi günü Gökçeler'in 5. geleneksel festivali yapılacak. Saat 8'den itibaren Gökçeler Stadı'nda orijinal ton, Diride Grup Diridak'ta After Party with DJ Zeynep. 180 tane hediye var, çekilişle verilecek. En büyük hediye çeyrek altın. Çeyrek altın. Çeyrek altın. Hepiniz davetlisiniz sevgili dostlar. Nay nay nay. Efendim Rosalind Butik'e çok teşekkür ediyorum. Rosalind Butik'te de indirimler var. Biliyorsunuz indirim dönemi zaten. Rosalind Butik'te %30, %40 indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind'de sevgili dostlar. Rosalind Gamze. Rosalind dinliyorsa günaydınlar. Gustavo Suleo, Rosalind Instagram'dan da takip edin. Rosalind.butik.com'unu sevgili dostlarım adresi. Demokrito 1'de, Gümüşlü'de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında. İsmi Gamze, Rosalind sevgili dostlarım. Günaydın Rosalind'e günaydınlar. Günaydın Gürkan abi yayınlar dilerim demiş. Zafer'cim günaydın. Zafer kardeşime günaydınlar.

Devam. Şampçı'ya gidelim. Şampçı'dan kalalım. Şampçı'daki sponsorlarımızı size aktaralım sevgili dostlarım. Deva vatandaşa hizmet için var. Deva vatandaşa hizmet bürosu olarak hizmet veriyor. Deva. DJ Stelios, Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları bütün ünlü sigorta şirketleriyle, büyük şirketli sigorta şirketleriyle çalışıyor. Araç açma kapama işlemleri, elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papatima 37 Şarkı'da espresyonistin yanında sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Yine Şapçı'ya gidelim ve yine Şapçı'da kalalım. Pembe diyelim, pembe düşler diyelim. Pembe düşler, düşlediğiniz her türlü süslemeler pembe düşlerde. Pembe düşler Ayşe Hanım, Kınan Işan Söz Özel Günler'den tutun da kapı süslerine, isimli yastıklara, teyze hala setlerine kadar aradığınız her şeyi en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz yer sevgili dostlar. Evet, Gustaris Gustarum pembe düşler süslemeci Şapçı'da dedik. Marina'ki 4'te ana yolda Barakan'ın karşısında. Ve Kuru Kahve Cinyat, Kuru Kahve'de 48 yıldır fark yaratıyor. Kuru Kahve Cinyat ve ekibine günaydınlar. Hakan dinliyorsa günaydınlar. Kuru Kahve Cinyat, bu işin uzmanı. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz Nihat etiketiyle. Karaçanlar'da ekonomi markette de bulabiliyorsunuz. Ve sevgili dostlar, Kuru Kahveci Nihat ayrıca kendi tayinlerinde kendi üretiyorlar. İkramlıklarıyla, kuru yemişleriyle. Dört dörtlük bir Kuru Kahveci Estiki Bankası'nın bitişinde. Şapçı'da hizmetinizde. Lekaps Kafe Yastıköy'de. Tüm gün boyunca ili marka kahveler. Yastıköy'ün dışına da servisleri var. Izgara çeşitleri. Cumartesi akşamı fırında kuzu. İç ortamını yeniledi. Dışı da mükemmel. Yastık Gençköy gençlerinin toplandığı, sohbet ettiği, yemek yediği, eğlendiği mekan Lekaps sevgili dostlar. Lekaps'a da çok teşekkür ediyorum. HS Kars'ta Yastıköy'de. HS Kars ikinci el araba. Efendim HS Kars araba kiralama. Hatta 9 kişilik şoförüyle beraber minibüsleri var, kiralayın. Havaalanına gidin, getirsin götürsün. İstediğiniz yere getirsinler götürsünler sizi.

Fatma. Bak Fatma. Destan mı yazdın? Toyota modellerinde konfor, güvenlik ve teknoloji bir arada sunuluyor. Otomatik klima, otomatik vites, geri görüş kamerası, elektrikli camlar, cruise control, adaptif cruise control, şerit takım sistemi, takip sistemi, sürücü takip sistemi, Android Auto ve Apple CarPlay, destekli dokunmatik ekran gibi birçok özellik sürüş deneyimini daha keyifli ve güvenli hale getiriyor. Bunlar standart mı sunuluyor? Yoksa parayla mı alıyorsun? Ben bu sabah Volvo'nun sayfasına girdim. Patakileri bile parayla alıyorsun. Ya? Mercedes'te de öyle. Birçok büyük marka öyle yapıyor. Toyota da öyle mi yapıyor Fatma? Bunların yanında Toyota'nın en büyük avantajlarından biri de 30 yılı aşkın hibrit teknolojisi. Hibrit sistem sayesinde özellikle şehir içi kullanımlarda elektrik desteğiyle daha sessiz, daha ekonomik ve daha verimli bir sürüş deneyimi elde ediliyor. Hibrit teknolojisinin öncülerinden olan Toyota bu alandaki tecrübesiyle yakıt tasarrufu ve sürüş konforunu bir araya getiriyor. Sizlere de hibrit teknolojisi sayesinde daha özgür, daha rahat ve daha ekonomik bir kullanım sunuluyor sevgili dostlar. Gürkan, aracı çok beğendim ama ödeme kısmı biraz düşündürüyor diyenlere güzel haber. Uygun faizli kredi seçenekleriyle finansman sürecini biz yönetiyoruz. Müşterilerin sadece bu olsun demesi yeterli, gerisini bize bırakın diyor müşteri. Proase ve Hilux başta olmak üzere ticari modellerimizde gerekli şartların sağlanması halinde kurumsal indirim avantajı sunuyoruz. Detaylı bilgi için müşterilerimiz bizimle iletişime geçebilirler. Ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm dinleyicilerine şirket hattımı gönderebilirsin demiş Fatma Hüseyin. Tamamdır. Toyota. Toyota. Toyota. Enis niye güldün sen? Toyota. Pame. Toyota. Pame Toyota.

Tüm Toyota modellerinde ilk versiyondan itibaren bu özellikler araca dahil. Ekstra fiyat talep etmiyoruz. Kısacası fiyata dahil demiş. Fatma, bu çok güzel bir şey. Hakikaten güzel bir şey. Çünkü diğer bütün bugün bana Volvo'dan mail gelmiş. Efendim demişler ki şu kadardan başlayan taksitler. Bir girdim hani arabayı yap diyor ya. Diamorphosis o model olsaz diyor. Diamorphosis'e bir girdim. Oho, aracım her şeyi paralan yapmışlar. Yok arka görüş, yok 3D kamera sistemleri, sistemleri. Hepsine binlikler oynuyor. Binlikler havada uçuşuyor. Yani 30 bin dediği araba, onların hepsini alırsanız 60 bine çıkıyor. Ya öyle oluyor sanki. Gökhan, senin gözüne Toyota'nın Krikos'u girsin kardeşim. Yohannidis, neden sadece Toyota'yı reklam ettireyim acaba? 4-5 markanın bayiliği var onda demiş Enis Şerif. Şöyle ki ben konuştum işte Fatma'yla da, yetkili bayanla da, adını soyadını gene unuttum. Dedi ki reklam veren sadece Toyota kısmını reklam veriyorlar. BMW için dedi, Yohannidis'le konuşacağım ayrıca dedi. Yani BMW için ayrı reklam vermek için. Anladın mı? Fiyat için ayrı konuşulması gerekiyor. Bunlar kurumsal büyük şirketler. Öyle hepsi beraber hayda hoytar olmuyor. Çünkü her markanın bir reklam sorumlusu var. Bir şey sorumlusu var. Bir şey sorumlusu var. Ya öyle haydara bro, haydara olmuyor işler. O yüzden Toyota. O yüzden Gümüşüne bayi ödül almış bayi. O yüzden ben bas bas Toyota diye bağırdım duruyorum. Yohannidis diyorum. Kalimero, iyi tarafler Gürkan abi demiş Latif. Kalimero. Kalimero Latif. Hop dedim, hop dedim, hop dedim, hop dedim. Bak köpekleri 30 yıl yaşıyorum, benim hayatımın bir parçası onlar. En ufak bir tersi artık ne olduğunu anlayabiliyorum demiş Faik. Doğrudur Faik, anlarsın.

0: yollar seni.
1: Bütün saydığın o sistemler benim öğrenci arabasında var adet diyor Enes Yarıyor. Senin fiyattan öyle değil mi? Kumaradan biri. Hepsi aynı pakette geliyor, ekstra falan ödemeyesin demiş Enes. O önemli işte.

iki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. İki dost. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde Esat Orkan'ın, eski Esat Orkan'ın olduğu yerde dost cenaze hizmetleri ve malzemelerine başarılar diliyoruz. Sonnur, Gümüşcine'nin tanıdığı, Gümüşcine'nin herkesin bildiği mühendis Sonnur sevgili dostlar. Geçen akşam bize çok güzel bir yemek verdi. Çok teşekkür ediyoruz Sonnur'a. Güzel eğlendik, güzel yedik, güzel sohbetler ettik. Önemli olan sohbet zaten. Ve Oğuz'u özellikle istedi. Oğuz'suz dedi, bu gece olmaz dedi. Oğuz'u dedi, özellikle istiyorum dedi. Oğuz'u aradık, özellikle Oğuz'u getirttik. İdadi İlkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kalite ön planda. Mimar mühendis Sonur Ali, tüm ekibe günaydınlar. Onun birçok çalışanı, birçok ustası var, bizi dinliyorlar. Efendim, ödemelerde de kolaylık sağlanıyor. İlgileniyorsanız gidin Sonur'la konuşun, Sonur'la görüşün. Faik abim bizi hava götürsün lazım. Sezon açılınca demiş Ahmet. Oho! Faik abinin istediği de o zaten. Faik abinin istediği de o. Vallahi beni ava kimse götüremez. Ben hayvanların öldürülmesine karşı bir insanım. Şu zamana geçen yıla kadar bana arkadaşlık gönderen avcılara profilinde vurulmuş tavşandır, kuştur, şudur, budur olan avcıların arkadaşlığını bile kabul etmiyordum. Ahmet, senin profil fotonda da avcı kıyafetin var ama sen sponsorumsun, ne yapayım bak. Ana, vurulmuş kuşlar da var. Bak, ilk defa gördüm bunu, büyüttüm de şimdi. Bak bak bak, hayvanları bak, vurmuş da tutmuş asmış. Ne günah var bu hayvancıkların be? He? Allah seni, Allah seni. Bak bak, yeni görüyor bu kuşları. Bak şimdi büyüteyim de bakıyorum. Deterjanların ekolojik ama doğada zaten yok olan türlerin kökünü kazıyorsunuz maşallah. Maşallah. Yok olmaya göz tutan türlerin. Öyle öyle öyle. Maşallah Faik abinin ikinize. Çok yaşayın maşallah. Şimdi uzuncana bir şey koyacağım. Çünkü ondan sonra gideceğim fabrikaya bakacağım nasıl diye. Kuşu annemlere götüreceğim. Size uzuncana bir şey koyacağım. Benim yokluğumu hissetmeyeceksiniz desem yalan olur. Benim yokluğumu hissedersiniz. Benim yokluğumu hissedersiniz sevgili dostlarım. Aman kuş. Efendim Fatih'e günaydınlar. Koltuk tamiri, koltuk üretimi. Arabaların kumaş kaplamaları, döşeme işleri Fatih'te. Hasan'dan karşı karşıya Mekke Tengin olduğu yerde. Koltukçu Erol'un oğlu Fatih bu işi iyi yapıyor. Güzel yapıyor. Hakikaten iyi yapıyor. Sponsorum için olduğu için söyle.

için Ayşe Servis, İskeçe ve Gümüşhane'de hizmetinizde hijyen servis sevgili dostlarım. Korifi, akşam Korifi hınca hınç doluymuş, kalabalıkmış, gidenler geri dönmüşler. Hem canlı müzik, hem güveç, hem muhteşem köfte, hem ciğer sarma. Tecrübe olunca, müşteriye saygı olunca, insan işini iyi yapınca dükkanlar da böyle dolup dolup taşabiliyor. Giden müşteriler de maalesef geri dönebiliyor. Kocaman bir yere olmasına rağmen orası. Enis'ler gitmişler, geri dönmüşler, yer yoktu diyor Enis. Tebrik ederim Korifi'yi. İşini iyi yapan, işini güzel yapan, işini severek yapan, her zaman söylerim. Herkese gönülden candan selam olsun sevgili dostlarım.

geldim. Geldim Aguş. O hayvanları vuranların kafasına bilmem ne olsun demiş Gökhan Karaylı. Bizim ne günahımız var da seninle uğraşıyoruz her gün demiş. Leblebici Hüseyin Agam. Ha? Getireceğim sana Gürkan abi, çok lezzetli etleri. Çulluk eti kadar temiz et yok. Ben o türleri vurmuyorum Gürkan abi demiş Ahmet. Niye, çulluk çok mu var doğada? Çulluk fazlalığı mı var? Ha? Abi Ahmet. Dünyada ben küçükken 4 milyar insan vardı, şimdi 8 milyar insan var. Fazlalığı var diye öldürelim mi insanları, ne yapalım? Vuralım mı onları? İnsan fazlalığı var, böyle giderse dünya insanları almayacak. Nasıl olacak bu iş? Süre bakayım. Allah Allah, Ayşe ablaya günaydın. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Süsleveci deyince dükkan köşe esnaf Ayşe. Silogi mağazası 1984 yılından beri hizmetinizde. Ayşe Mertoğlu. Silogi mağazası Hüseyin Agam'ın olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde sizlere hizmet veriyoruz.

0: içki içersin, sarhoş derler. Yalanın nasıl haçı olmuş derler.
1: Erdem, sen bana maniye gidiyorsun bugünlerde. Bak, Toyota'yı reklam yapıyorum. Toyota'nın krikosunu gözlerine sokarım senin. Duydun mu Erdem?
0: Keşke zamanında geçseydim, içseydim.
1: Yakından yapalım bu muhabbeti lazım. Sona era olmaya demiş Ahmet. Ne yaparsanız yapın Faik abinle ikiniz bir araya gelin. Bir kere isterseniz bütün amca bir araya gelsin. Benim fikrim değişmez. Benim gibi sonraki haftada da ava gideceğiz demiş. Benimle beraber mi? Ha ha, insanları virüsleri salıp zaten öldürüyorlar demiş Leyla.

senin fikrini isteyen mi var demiş Mike. Bak bu sabah Sena ne güzel yumuşak konuşuyor. Niye beni sinirlendirmeye başlıyorsun Bahattin? Niye öyle yapıyorsun sen be?

da dövülecek haplarım var benim. 1, 2, 3, 4, 6 tane hapı var hayvanın. Hayatta Fofigo bir küçücük bir parça hap bile yutmaz. Mamanın içinden onu çıkarır. Havanda döveceğim de vereceğim. Mamayla karıştıracağım konserveyle. Kuru mamada yemez. Köpeğin çok iyi beslenmesi lazım dedi Aleksandros. Çünkü dedi çok ağır haplar bunlar. Bu sefer de midesine zarar yaparız dedi. Köpeği dedi çok iyi besle. Yemekle beraber ver haplarını dedi. El Aleksandre. Aleksandra Zubenkas. İskeçe'de. Hayvanlarınızın doktoru. Köpeklerin, kedilerin doktoru.

Mermer deyince mermerci deyince. Coşkun Tüfek Güne günaydınlar. Taha kardeşime günaydınlar. Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye gideye geçer geçmez sağda. Toptan ve perakende satış. Mermerci Coşkun Tüfek gibi tüm inşaatlarda mermerin, Coşkun'un mermercilik yaptığını görebilirsiniz. Coşkun'un bütün inşaatlarını zannediyorum o almış, o yapıyor. Helal olsun, başarılar diyorum. Coşkun Tüfek ekibine sevgi dostlarım. Mermerci deyince, mermer deyince, toptan ve perakende satışlarıyla, evinize mermer işleriyle, rengi bozulan sarılan mermerin tamir edilmesi işleriyle, mermer deyince, mermerci Coşkun Tüfek ekibi aklınıza gelsin. Şener, kulağı az işitenler, az duyanlar Şener'e gidiyorlar. Honda Center'ın karşısındaki yol 2531-0-2700 numaralı telefonda Şener. İskeçe'de en eski saat altında Zarakist'in karşısında Şener sevgili dostlarım. Ayımoğlu'ndan Bolu'na Ali, Autokinisi, otomatik vitesli arabayla ehliyet alın. Ayımoğlu'ndan Bolu'na Ali'de sadece, başkalarında var mı bilmiyorum, benim bildiğim sadece şu anda Autokinisi'de var, otomatik vitesli arabayla ehliyet alabilirsiniz. 8 ortak, en tecrübelileri Ali, bizim azınlığımızdan en eski olanı Ali. Bu işi ilk yapan insan, şu ana kadar 2000 kişiye vermiş. Ali 2000 kişiye verdim dedi, ehliyet dedi. Ali Molla, inanmayan Ali'ye sorsun. Vay sen, 2000 kişi de çok fazla. Vay be Ali, vay be Ali, vay be Ali, vay. Benim tır ehliyeti, otobüs ehliyeti. Ali Molla, Molla Ali, Autokinisi. I love Ali Molla, I love Komodini. Haşim, alüminyum demir doğrama işleri, efendim PVC kapılar, camlar, pencereler, demir korkuluklar, balkon korkulukları. Haşim'de Alu PVC, Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğu yerde hizmetinizde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Buradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Birazdan size azıcık oynatmak istiyorum oyun havalarına. Orkestralara geçmek istiyorum. Eğer müsaadeniz varsa, eğer istiyorsanız, istemiyorsanız yazın, istemiyoruz deyin. Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmet veriyor. Özkom Mehmet Özcan, bütün elleri göreyim havaya kalksın. Efendim, inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyor. Özkom Mehmet Özcan, bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün, bayılacaksınız diyor. Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometrede hizmetinizde. Ve kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin kardeşime günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kayık satışı, kayık tamiri, motorlar, kayık motorlarının tamiri, yeni motorlar. Hüseyin'de sevgili dostlarım, motorların bakım işleri, boya işleri, kayıkların bakım işleri, boya işleri, tamir işleri, jet skisi bile var Hüseyin'in. Jet skide bile önemli bir isim. İskeçe'de Tohatsu ve Selva deniz motorlarının bayiliğini de aldı. İskeçe girişinde Emborika'ya varmazdan önce Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde sol tarafta. Ve Motoclass, klas işler, klas motosikletler, her türlü alet ve edevat. Efendim, steel bayi, odun kesme, çim biçme, ot biçme makineleri. Eskiyen makinenizi getirin, onlara verin, onlar alsınlar, size yenisini uygun fiyata satsınlar. Motoclass, Kozlu Kepir'de Motoclass. Bütün elleri göreyim havaya, havaya, havaya, havaya. Bu sponsorluk çok uzun ama file lazım, çok iyi ödesinler seni. Hatta bizi de demiş saat 9.30'da İlkan. Hangi sponsorluk? Toyota mı? Toyota değil mi? Ama 1000 euroya anlaştık ha. Azıcık sabredin siz de.

Ya abi diyor, Toyota diyor, şimdi BMW'yi alayım, sen BMW'yi gör nasıl uzattıracağım. Eşen eşen ayağı gibi uzattıracağım BMW'yi. Düşmanlar çatlasın, dostlar sevilsin. Stavros Pazar İncir çifte telli.

Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden istediğinizi taşıyor. Palet olur, pelet olur, katır olur, eşek olur. Canlı hayvan taşımıyor canım. Araba olur, koltuk olur. Hepsini taşıyor sevgili tasarım. Çok teşekkür ediyorum. Ambrosia Trans. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Leblebci Hüseyin Aga Yasu Kalimera Agorimu Kalimera Barbamu Kalimera Kistikiriya Konstantiya. Yılların tecrübesi, 87 yıldır Konstantino var, 87 yıldır kuru yemişler var, 87 yıldır Glika Tukutalyu Kirya Konstantiya kendi elleriyle yapıyor. Efendim fındık fıstık, kavrulmuş fıstık, tahinleri portme portokalli, mekakao, sade, 12 salesios. Hüseyin Aga kendisi hazırlıyor, kendi elleriyle hazırlıyor. Mafolya adam, mafolya fırınlarda, mafolya adamcık. Costantino, Costantino, Ayşe abla, dükkan köşe ve Devletoğlu, onlar hep bir arada ve hemen karşı köşede iki tane dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri eski esas organın olduğu yerde.

Elektrorank, Sünnetçi Köyün merkezinde her türlü beyaz eşya, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. Number hizmet. Uzun yıllardan beri en uzun süreli sponsorum, sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı.

Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar dilerim demiş Rosani. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gamze, günaydın, Gamze. Gürkan Faik Tozacı senden küçük mü demiş Enten Vagan'da. Selam Gürkan'ım, espressonu ne zaman alacaksın sponsor demiş Enten Vagan'da. Sen çok fitnessin biliyor musun? Ve fitnessin sen. Senin işin gücün fitnelik. Sana şimdi bir şey söyleyeceğim ama söylemeyeyim. Nikita and Natasha. Nice Greek radio and here are so nice Greek girls and souvlakis demiş. Nikita and Natasha. Gibi de çalışan yanımlara selam olsun demiş engelli nikli dinleyicim. Gürkan abi küçükken kaç yaşındaydın demiş Hüseyin Mehmet. Bütün aşıkların ellerin yukarıda olmalı. En kızdığım espridir. İngiliz esprisinden de soğuk espri. Bu sıcakta üşüdük. Vallahi billahi bu sıcakta üşüdük. En küçükken kaç yaşındasın? Osuruk gibi espri. Al sana güldüm böyle. Hay nayinam. Ara nayinam. Hay nayinam. Ara nayinam. Artık kesinleşti bu entel puştu. Garanti Necatiler tarikatından demiş. Bir dinleyicim. İstiyor. Ne diye gizliyorsun? Sen aşıksın arkadaş.

Boya deyince, boyacı deyince yanımda da sen Eray Fey, Eray Harbaz Bey gibine günaydınlar olsun. Aşıksın Taşüz'de, orada, burada, şurada, her yerde Eray Feyiz Bey gibi işini yapan, güzel yapan, hani hep anlatıyorum yaşınızı iyi yapın, güzel yapın diyorum. İşte onlardan bir tanesi, o bölgelerden bir tanesi. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da boyuyor. Damla damlattırmayan yere Eray Feyiz Bey ekibine çok teşekkür ederim. Sabahtan beri dinliyorum, insan bir sormaz mı? Çiko nerede diye demiş Çiko. Sen de bugünlerde çok alıngan oldun be kardeşim. Sen de ama... Naz yapan gobeliler gibi oldun. Sıcaktan galiba, sıcaktan çok etkileniyor. Bugün çok hava çok sıcak. Bugün hiç ne sana sataşacağım ne Fahya sataşacağım. Hiç kimseye sataşmamaya çalışacağım bakalım. Başarabileceğim mi? Ela Çiko. Öpüyorum seni. Çiko. Nerede bu Çiko be sabahtan beri? Nerede bu Çiko be? Dinleye beni sabahtan beri bir sormayayım. Nerede bu diye.

Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları 3 yerde tezgah açtı. Efendim ve alan herkes çok memnun. Hakikaten çok memnun. Sponsorum diye söylemiyorum, tanıtıyoruz diye söylemiyorum. Emirhan'ın karpuzları. Kütür kütür karpuzlar, Kurcalı'da yetişen karpuzlar. Kurcalı toprakları verimli. Karpuz için çok önemli. Kurcalı topraklarında yetişen bu kütür kütür karpuzları deneyin, çok beğeneceksiniz. Ve sevgili dostlarım, Sinan'a çok teşekkür ediyorum. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergilerinin sorgulanması, ödenmesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car. Yakın zamanda elektronik ödemenizi de yapabileceksiniz. Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Sinan sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Bu da neymiş, bu good neymiş, bu neymiş, o neymiş, şu neymiş, bu neymiş, bu neymiş, bu da öyleymiş, bu da böyleymiş. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Çiko geldi bak Gürkan abi. Sabah 8'den beri onu arardın demiş Tanju. Vallahi billahi onu arayayım sabah 8'den beri. Ben de diyorum ne eksik mi ya, ne eksik, niye benim morallerim bozuk bugün diyeyim. Çiko eksikti. Çiko. Bu Emircan'ın karpuzları hangi marketlerde var demiş Hasan. Şükriye marketlerde Emircan'ın karpuzlarını. Şükriye marketten git, kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Eray Feyiz kim ba demiş Alimolla. Eray Feyiz mi dedim ben? Boyacı Eray Feyiz mi dedim? Eray Harbaz demedim mi? Demişimdir. Günaydın abim, hayırlı sabahlar derim demiş İlyas. Nasıl geçti ba dün Deniz İlyas? Nasıl geçiyor tatil? Gel bahse girelim BMW diyorum dayanamazsın demiş Faik Tuzacı. Anlamadım. Nasıl BMW diyorsun dayanamazsın, anlamadım ne demek istediğini. Çiko haklı sen haksızsın demiş Gürdan Salih. Ha kaç oradan be. Günaydın reis. Koymadın bize bir mamamını demiş Tuner Tevfik.

0: Dur bakayım, Facebook'a hani reklam çıkarıyor. Politikos The Shopping Destination Now, Naftika Magos Solkantay Swim Short 38,5 euro. Naftika, Naftika Small Medium Large kalmış, ekstra large bitmiş. Ekstra ekstra large, 3 ekstra large var. Bu Enis'e göre 3 ekstra large Enis'e alayım. Yalnız o pahalıdır, onun kumaşı çok çok kumaş gidiyor.
1: Lazına.
0: Dur bakayım, o kaç para? Aa, o da 38,5 euro. %100 haklısın. %100 hak vereyim sana diye Tanju.

Kimseye küfretmedin ama hep fitnelik peşindesin entelemaganda. Ben sana kaç kere söyledim. Çık dedim. Kim olduğunu açıkla. Facebook'tan yaz, Instagram'dan yaz. Facebook'unda var, Instagram'ında var. Her şeyin var. Niye kim olduğunu açıklamıyorsun? Biz de bilelim. Ha? Neden? Niçin? Abi deniz güzeldi ama bizim yerli insanlardan kimse yoktu. Hepsi Türkiye'liydi. Ondan hariç tatil güzel geçiyor. Akşamki Yastıköy'deydim. Vistonya'da da balık yedik diyor. İlyas nasıl? Öldüğüm kadar var mı ama Vistonya'da? Söyle Allah aşkına. Niye Türkiye'lileri beğenmiyor musun sen? Ceza Holocaust demiş Tüner. Otur bakayım yerine. Otur. Vasilcan söylemeyeyim seni. Vallahi seni dövdürürüm seni Vasilcan.

Efendim çok bu sponsoru tanıtmak çok hoşuma gidiyor. La Bottega del Caffè. Benzersiz 3 tane kahvaltı menüsüyle güne başlayın. Taşöz'e tatile gidiyorsanız, Taşöz'deyseniz, Skanapotamya'daysanız tek adres La Bottega del Caffè. Haftanın her günü taptaze malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri. Bugaccia, börek, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleri, kahve, tatlılar. La Bottega del Caffè, just one street away from the beach. Anladınız mı? Nereden anlayacağınız? Siz İngilizce bilmiyorsunuz ki. Yani beach'ten, yani sahilden hemen bir sokak arkada. Bir sokak yiyin, ondan sonra gidin sahile, şimdi banyo yapın. Scala Potamyaz'da Taşyüzü'nün en sevdiğim yerlerindendir. Hatta en sevdiğim yeridir. Scala Potamyaz gece de çok güzel olur. Gece de cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl oluyor. Cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl oluyor gece. Cıvıldak cıvıldak cıvıldak cıvıldak oluyor vallahi billahi. Tabii bir galaganas olamaz ama... Yemekleri şahaneydi, gerçekten çok güzeldi. Hele o tereyağlı garidesi demiş. İlyas ya... Tereyağlı karidesi anlattığım kadar hadi bandıra bandıra yedin değil mi? Doyamadın tadına. Sonra kapanışı yap cezalan demiş Tuner. Tabii. Tabii. Hiç şüphen olmasın. Hiç. Günaydın demiş Hafize Ali, günaydın. Ahmet Muzaffer abi günaydın. Rasim, nasılsın paşam? İyi misin? Günaydın. Efendim Rosalind Butik'e çok teşekkür ederim. Rosalind. %20, %30 indirimler var bu kıyafetlerde. Tesettür giyimde %50 indirim var. Rosalind Butik'te. Rosalind.butik.com.tr Instagram, Demokrito 1, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde espresyonistin yanında. Rosalind, abiye kıyafetler, gerekli ceket, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri ve muhteşem günlük kıyafetler. Rosalind'de, Rosalind'de. Biz senin gibi Buckingham saraylarında büyümedik demiş Faik. BMW ile ilgili bir şey söylemedim, anlamadım, bir şey söyledin BMW ile ilgili. Vay bizim Müge'ler jet ski'ye binmiş. Bak Can jet ski'ye binmiş bak. Hayatımda jet ski'ye binmedim. Biz İngilizce bilmiyor. İngilizlere yap reklamı sen gene sayı. Sen bugün niye dengesizsin? Onu bir şöyle neyin var? Çocuğum yardımcı olalım demiş. Akşam çok üzüldüm köpeğim Hüseyin Agam. Vallahi billahi. Şimdi gittim baktım azıcık yine kanamış hayvanın burnu. Çok üzüldüm. Ondan ne hırçınım bugün. Hiç sanki başka gün normalmişim gibi. Bu müziğin linki ne? Günaydın demiş Yusuf. Yok onun linki. Onun linki yok maalesef. Hakikaten yok. Onlar MP3 olarak bende. Yolla dersen gönderemem çünkü çok büyük olduğu için gelmiyor. Gitmiyor. Bak. Bak dört mevsim aile lokantası nasıl kokoreçler nasıl kuzular döndürüyor bak. Bak kuzunun etleri kendi düşüyor şişten bak. Bak. Şarıl şarıl akan sular hışır hışır hışır dayan ağaçların arasında. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsim aile lokantası. Kozluköy'de Hamdi abi ve ekibi. Çocuk. Nikita and Natasha are nice bakery sales persons demiş Nina. Ha? What do you say? I don't understand. I can't understand you.

Yok yok, bugün bir başkasın, her günkünden 50 defa daha başkasın demiş Nebdem Hüseyin Agam. Öyle miyim bak sevgili dostlarım, dinleyicilerim, 50 defa daha mı başkayım? Niye, kime ne yaptım be? Karnım aç herhalde, ondadır, şimdi yemek yiyeceğim. Balık kroket yaptım. Oh, mis gibi balık koktu her yer.

Veterinerde bir tane köpek vardı. Hayvancık böyle ters ters bakıyor. Ellerimizi kaymaya girdik artık arka tarafa Arda'yla. Arda dedi bu köpek niye böyle bakıyor? Dayı dedi ne bileyim bak, kardeşim dedim bu köpeğin dedim bir tuhaflığı var. Ondan sonra sorduk veterinere dedi. Bu köpek dedi iki kere engefaliko geçirdi dedi. Bak dedim köpekler engefaliko geçiriyor mu? Neden geçirmesin tabii ki geçirir dedi. 6 aydır bu köpekle uğraşıyorum dedi. Köpek köpek kurtarmış ama köpek böyle hayvancı kafacı yan kalmış yan yan bakıyor. O hani yüzü yassı hani en sen istiyorsun o köpeklerden hani burnu küçücük yüzü yassı. Ne diyorlar o köpeklere? Ahmet, Justin, Faik ne diyorlar o köpeklerin cinsine ne? Onlardan küçücük de bu kadarcık nasıl da sevimli. Hayvancım böyle kafacı yan kalmış. İki kere rengi falko geçirmiş hayvan. Köpeğine ne oldu diyor Gülsüm ablam. Hep aynı deli ben Hüseyin Aga diyor Halimoğlu. Köpeğimin burnuna tilki otu denen bir ot kaçmış Gülsüm ablacığım. Veterinerler bunu fark etmedi. Beş altı ay bu burnunda kaldı hayvanın. Tilki otu ne biliyor musun? Hani budayların başakları oluyor ya. Pak demişsiniz. Evet pak. İşte bu mesela ekinlerin başaklarının falan o püskür kısmı, o ince kısımları onlar hayvanların burunları için çok tehlikeliymiş meğerse. Ben de dün öğrendim, araştırdım. Köpekler hapşırmaya başlarsa, burnunu yere otlara sürterse bunu çıkarmaya çalışıyorlarmış. Bunu fark etmek ve erken dönemde doktora götürmek gerekiyormuş. Bizimki 5-6 aydır köpek hep hapşırdı. Hep burnunu yere sürttü. İki tane veteriner gördü. Birisi başka şey söyledi, birisi diyet yapsın dedi. Dün genç bir çocuğa götürdüm. Daha 1,5 ay olmuş kliniğini açalı. Çok güzel bir klinik açmış. Dün Fofiko'nun burnu çok kanadı. Kanı durduramadık. Veterinere götürdük. Sabah da anlattım ama sen yeni açmışsın Gülsüm abla. Çocuk 2 saat uğraştı kanı durdurabilmek için ve burnundan hemen zaten görürken de anladı burnunda o ottan olduğunu. O ot hayvanın çenesine, üst çenesine yerleşmiş ve kocaman orada mikrop yapmış, abse yapmış. Meğerse hırlaması horlaması ondanmış ve maalesef köpeğin kemiğine de zarar vermiş. Daha sonra röntgeni de çekti, bütün tahlillerini yaptı. Dedi ki çok büyük zarar vermiş dedi. İyi olmasını umuyorum dedi. İyi olacak gibime geliyor dedi. 10 gün sonra tekrar gideceğiz. Çok ağır haplar, ağır ağrı kesiciler, antibiyotikler yazdı. Fakat evdekiler insanı sinir etmeye devam ediyorlar. Az önce gittim bana niye değişiksin bugün diyor Hüseyin Aga. Az önce gittim. Dedim ki köpeğin haplarını ben vereceğim, havanda döveceğim, mamayla karıştıracağım. Çok iyi beslenmesi lazım dedi doktor. Midesinde problem olabilir, çok ağır haplar yazdım dedi. Babam almış eline bir kemik parçası, bunu vereyim köpeğe diyor. Yani siz olsanız ne yaparsınız kızım, sinir olmaz mısınız? Parmağımı Salim'in baş parmağını kaldırdım, bana bak dedim. Babama dedim ama bak bunu dedim. Köpeğe dedim bir şey verilmeyecek dedim. Köpeğe bir şey verilmeyecek, vermeyeceksiniz. Çünkü anlamıyorlar. Çünkü anlatamıyorum. Hayvanın dün ağzında kocaman yara var. Ağzından icranlar çıktı. Köpeğe kemik veriyor. Ölür müsün, öldürür müsün? Ya hamle öyle kuvvet. İlla billahi lezim. Ya Rabbim Allah'ım, ya Rabbim Allah'ım. Ya Rabbim Allah'ım. Ve dün çocuk yarım saat kanı durdurmaya çalıştı. Kanı durduktan sonra 1,5 saatte o otu çıkarmaya çalıştı ve çıkardı da. İşini o kadar iyi, o kadar severek, o kadar güzel yapıyor ki. Böyle işini severek yapan, işine aşık olan. Herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben hep söylerim, yaptığınız işi iyi yapın, güzel yapın diye sevgili dostlarım. Ve hayvanlarınız da insan gibidir. Hayvanlarınıza da, kedilerinize de, köpeklerinize de bakın, sahip çıkın. Gülmeyin Ali. Gülme Faik. Hayır. Yani ne yapayım? Bu yaşta babama da artık bağırdım. Gürkan bize Debreli Hasan gönder demiş Mehmet Sarı Ahmet.

ve herkese tavsiye ediyorum. Köpeğinizde, kedinizde için herhangi bir şey lazım olduğunda Iatriozoon Syndrophias Zubekas Alexandros. Andreas Dimitri 112'de çok güzel bir klinik açmış. Gerekli bütün ekipmanı var. Tahlil yapmak için bütün aletleri var. Röntgeni var. Her şeyi var. Dilini ısır. İyi gelir sinirlerine demiş Gökhan Karali. Sen sinirlenince dilini mi ısırıyorsun?

Cebelekidis. Cebelekidis biliyorsunuz elektronik mağazasını kapattı. Orası Koçovalot oldu ama elektro yatak kısmını, mobilya kısmını, epiplan kısmını açık. Ve Koçovalot'un en üst katında size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Cebelekidis. Ve yataklarda kampanya var. Line Astronomlarda %40 indirim var. %40'a varan indirimler. Gidin bu yatakları, bu döşekleri, yatağa döşeğe ihtiyacınız varsa, yeni evlenecekseniz, rahat uyuyamıyorsanız, benim yatağımda problem var diyorsanız ve uykunun ne kadar güzel olduğunu bu yataklarda göreceksiniz. Hatta gidip oraya yatıp deneyebilirsiniz yatakların nasıl olduğunu. Evet. Cebelekidis. Köpeğin çanağını her yemek verdiğinde yıka. Bugün bu 10 gün en azından demiş Faik Tuzlacı. Zaten Faik dostum dünyanın antibiyotiğini alıyor ya köpek. Çanağını tabii ki yıkacağım, temiz tutacağım da. Hocam sen sesleme bunu. Gizli gizli beste köpeği, can boğazdan gelir demiş Alivolla. Allah'ım ya Rabbim, nelerle uğraşıyorum, nelerle. Emine Hasan selam, iyi yayınlar derim demiş. Selam. Despina, Nina, Nikita, Natasha, Faik Tuzlacı, Chico, Scoot and aile The Waltresses, The Waitresses are not so nice. I love komutin diyor Mısırlı. Ha? Bu da bir şeyler değil. Herkes kendine göre haklı. Sen de haklısın, sen de haklısın. Ben de haklıyım değil mi? Tanju, ben de haklıyım. Herkes haklı kardeşim. Herkes haklı, herkes haklı. Efendim şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, buradan da şuraya, buradan da buraya böyle yapalım, buradan da buraya böyle dokunalım, buradan da böyle, buradan böyle, buraya, buraya, buraya, buraya. Oh, oh. Azıcık oynayın, beklesin der, bin gelir. Haydi bakalım, haydi bakalım. Efendim, burada ne yazıyor be? Stukozma. Stukozma'yı bugün yeni tanıyoruz sizlere. Ama sizler biliyorsunuz Güncine'de, Pratya, İriniz'de stukozma. Hem et var hem balık var. Fener'dekinde daha çok balık var. Stukozma. Yılların tavernası. Şimdi babaları emekli oldu, bıraktı. Kızına ve damadına bıraktı işi. Stukozma daha da iyi, daha da güzel olmak için her şeyi gayret gösteriyor. Her türlü gayreti gösteriyor. Fener'de stukozma. Pratya, İriniz'de stukozma. Köpeci beslerken kedicini de beslemeyi unutma ama demiş Leblebci İstenek, ama unutur muyum ben kedimi? Unutur muyum ben Naciye'yi? Naciye'nin dışında dış tarafta beslediğim bir sürü kedi var benim.

Hüseyin Meşalcılar'da da güzel okuyamıyorum ba çocuğum bugün demiş leblebici Hüseyin Agam. Abartmayın. Rıfat Marketler. Uygun fiyatlarıyla, kaliteli hizmetiyle, düzenli raflarıyla, hijyenik ortamıyla hem çalışanlarına hem de müşterilerine saygısı olan market. Size anlatmak istediğim şey Rıfat Marketler. Başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi de Kurcalı'da sizlere en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Rıfat Market sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarına, müşterilerine Rıfat Bey'e günaydınlar. Erol Agromix, 10 euroya metrekaresi plak akiler var. Her türlü inşaat malzemesi var. Erol Agromix, Agromix Erol sevgili dostlarım. Çaymakıf köyünde. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Erol Agromix. Yılların eskitemediği inşaat marketi. Praktikal güzelliğinde. Sosyal medyada da yanlarım ağrıyor. Agromix Erol olarak bulabilirsiniz.

Maşallah. Maşallah. San Siro yanıyoruz. Rodopis. Süslemecilere sesleniyorum. 5 litrelik bidonlarda 180 derece kaliteli mis gibi limon kolonyası. Süslemecilere özel. San Siro satış noktalarında. Küçük boy kolonyalar. Rodopis marka gül suları bakkal ve marketlerde seçkin satış noktalarında, San Siro'nun satış noktalarında. Bu yenebilir, içinebilir gül suyu. Tatlılara konabilir, pastaneler de kullanabilir. Pastacılar da kullanabilir bunu sevgili dostlarım. Oynasın oynasın Halime'nin göbeği, oynasın oynasın.

Efendim Ioannidis Bros'ta Toyota Aygo Cross 1500 motor 116 beygir 2026 model 0 kilometrede 20.260 euro. Ödeme kolaylıkları. Ben bu arabayı beğendim de nasıl ödeyeceğim demeyin. Gidin konuşun. Ödeme kolaylıklarıyla size hizmet veriyorlar. Ayrıca Toyota'nın tüm modelleri diğer markaların efendim paketin dışında sattığı özellikleriyle geliyor. İşte self driving, cruise murus, işte ne ararsanız, işte kameralar, arka kameralar, ön kameralar, onları detaylı olarak Fatma yazdı sabah. Bütün bunlar ilk versiyondan itibaren hizmetinizde, ekstra parayla almıyorsunuz. İşte Toyota'nın farkı bu. Toyota Bros, Ioannidis Bros. Toyota ve diğer markalar da var tabii ki. Soruyorsunuz diğer markaların reklamını niye yapıyorsunuz diye. Her departmanın sorumluluğu ayrı.

Efendim Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. 1200 tane 70 tane gelinlik. Bu gelinlikler hiç azalmıyor mu diyeceksiniz. Azalıyor. Yerine yenisini yapıyor. Azalıyor yenisini yeni yapıyor. Kiralıyor. Dikiyor. Hatice abla 30 yıldır bu işi yapıyor. 30 yıldır yapıyor bu işi. Tuzcuköy girişinde düşmanları çatlatıyor. Çatır çatır kıskandırıyor düşmanları. Vay ne satış yapıyor. Vay ne satış yapıyor de ne satış yapıyor. Canlı çiçeklerle araba süslüyor. Genin yolu süslüyor. Genin buketleri. Canlı canlı canlı canlı heyecanlı. Çiko sıcaklığı yapsın kardeşim. Yanıyor musun? Çiko. Ena Çiko. Kıyma açayım mı? Haksız mıyım Tanju? Haklıyım. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Agora Plus'lar. Agora Plus. Yarım canın karşısında gümücünede. Pop pop pop pop pop. Tutamayam kendimi tutamayam. Pop pop pop oynayacağım. Oh oh oh. Oh oh oh oh. Fikret abi. Pardon Fikret abi demişim. Agora Plus. Ne diyorum ben bugün be? Digesti papada pulu bir yetmiş. Nescafe 200 gram 6.90. Malaktiko Kajolin Extra Extra Large 82 kullanımlık 3.99. Power Clean Igropiaton 4 litre 1.99. Babylino 4567 numara Panavrakaki Babylino bebekler için 8.99 pazar gününe kadar Agora Plus'ta. Agora Plus'ta.

oyna oyna. Yedi denilerin altıncı denisi oyna demiş Enis. Yedi denilerin birisi benim, altısı kim be? He? Bak bak bak bak bak bak, Sondur ne binalar dikmiş. Pore file. Kendro komutanı İspul'un devir artı bir diamerizmata. Mavro Mihali Project. Sondur yaşa Sondur. De böyle hep beni davetlere çağırsalar Sondur gibi. Yüksek içecek eğlensek bedava. Oh. Oh Sondur, oh Sondur, oh Sondur. Bak Sondur, Sondur beni davet ettikten sonra bir başka heyecanlı tanıtıyor. Ya. Oh Sondur, oh Sondur, oh Sondur. Mimar mühendis Sondur Ali. İdari ilkokul yanı, mahkeme binası yanında. 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler ve 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyorlar. Gidin Sondur'la konuşun. Asma'nın sahibinin adı neydi? He? Çok teessüf ederim, bana bir merhaba bile demedin. Bir merhaba nasılsın bile demedin bana. Çok teessüf ederim abicim sana. Halil Nilüfer'e Hüseyin Kalimero nefile demiş. Geldi, herkes halimi hatırımı sordu. Sondur kapıda bekliyormuş. Herkes geldi, fotoğraf çektirdi, bilmem ne yaptı. Sen bir merhaba hoş geldin demedin. İki köfte vardı tabakta. İki tane daha koyayım mı demedin. Allah billah. Halil nasılsın be? Kliman bozulsun demiş Çiko. Senin gene motorun bozulsun da gidecek tuvalet bulama. Altı nasıl? Motorun bozulsun Çiko.

Çıkım. Ben seni benim götürdüğün gittiğim veterine girene götüreyim, diline botoks yapsın da konuşama. Hölülü hülü hülülü yap. Duşta köpüklüyken sular kesilsin de Devletoğlu bile gelmesin Çiko. Ben sabunu yere düşür, ben geleyim Çiko duşta. Çiko, dişlerin arasına et kaçsın da çıkarmak kürdan bulamam. Çiko hapşırman gelsin de hapşıramam.

iyidir, sen nasılsın demiş Halil. Ben iyidirim. Ben de davet edeyim ama söz vereceğim, bir ay sataşmayacaksın bana demiş Faik. Öyle müzikli bir eğlence mi yapacaksın kocaman tavernada? Turan Mehmet Ayhan demiş. Ne Ayhan'ı? Dün biri geldi tezgaha, Gürkan senin neyin oluyor diye sordu. Seni çok beğenirmiş. Yollayayım resim seni çekip dedim. Hayır utanırım dedi. Seni göze koymuşlar diyor Emirhan. Kim geldi ben? Kız mı erkek mi? Çünkü ben çok cazibeli olduğum için kızlar erkeklerin, kızların gözdesiyim. Bak bu sabah bir erkek ne yazmış bana? Dur hemen bulup sana okuyayım. Sen şimdi uyandın galiba Emirhan. Bak ne yazmış. Aa, silmiş yazdığını. Hayır dur silmemiş. Dur bakayım. En güzel arkadaşıma günaydın. Seninle yeni bir güne bir gün daha geçirmek için sabırsızlanıyorum. Seden. Nasılsın? Seden günaydın. Kalk zıpla biraz, sinirlerin yatışın abi demiş Emre. Kurbani kadar gomina ki domina ki. Ve Seden'in eşi Perihom. Biz gecede Siras 3'te. Unutmadım, üçüncüye söylüyorum seni Seden. Unuttu beni demeyesin sakın. İstersen programı tekrarını dinle. Perihom'da öğrencilere %20 indirim var züccaci ürünlerinde. Sarma makinesi 5 euro. Perihom'da yaz boyunca kampanya. Her kuşa bir yuva, her eve bir gastra. 38 santim envaiye 13 euro kapağıyla beraber. Tost makinesi 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 20 watt pervane 40, 40 watt pervane 20, 38 watt pervane 90 euro. Günaydın, selamlar, uzunlar, soğudu mu artık demiş Ramazan Hüseyin. Ne diyesiniz siz be ya? Uzunlar soğudu mu artık ne demek? Kim dokundu sana diyor Halil, kimse dokunmadı. Bana kim dokunabilir? Ama dua edilsin Gürkan abi, amma ha demiş İlker. Sus bırak, İlkan'ın mikrofonu kafana düşsün demiş Gürdan Salih. Şimşek vursun kafana demiş. Bela okuma demiş Gökhan Karayeli. Çiko gülmüş, hoşuna gitmiş beddualarım. Kız kız. Soran kız demiş Emirhan. Versene profilini. İnstasını atsana. Ateş atayım ona. Ateşle beraber senin karpuzlarından da atayım. Acaba beni mi seni mi göze koydu? He? Bu beni bir kütür etsin demesin karpuzlarla beraber. Hızların kızı. Vay vay vay, Emirhan'ın karpuzları. Sabri abi günaydın, Sabri abi günaydın. Ellere dert oldu Emirhan'ın karpuzları. Bunlar çünkü harika karpuzlar. Bunlar çünkü hiç damarsız karpuzlar. Kafa Pastanesi Özkan abi almış bayıldım dedi. İlhan almış bayıldım dedi. Ahmet abi almış bayıldım dedi. Alan herkes memnun. Aman da nasıl kütür kütür kütür kütür kütür kütür sulu sulu sulu sulu karpuzlar, sulu sulu karpuzlar.

Neyi patlarsın sen be? Anlayamadım. Susadığım su istedim. Sana Almanya'dan selamlar. Kimlikler için akşamki karar ne oldu? Uzatıldı mı yoksa 3 Ağustos mu son demiş? Uzatıldı. 2027 yılının Eylül ayına kadar uzatıldı.

buradayım dostum ama hangi tekrarında yapay zekada tekrar reklamlar duyamıyorduk. Ne oldu ne oldu demiş Seden. He? Anlamadım ben Seden ne diyorsun? Yapay zeka ile ilgisi var. Galimera, Haç ablam. İnsanlar soruyor diyorlar ki 1270 tane gelinlik var bunlar hiç azalmıyor mu diyorlar. Baksana baksana be ya. Ama azaldıkça dikiyor azaldıkça dikiyor. Tipe bak tipe bak at hırsızı gibi demiş Haşan Şerif Ali. Bu Necatiler Tarikatı'nın üyesi değil mi? O oyunlar öyle oluyor tipleri. Onların tipleri öyle oluyor. Fatih. Fatih de yollamış resmini.

Aynen öyle. Gelinliklerimiz leblebi gibi satılıyor diyor. Hatice ablam. Oh, kız kadınlar çatlasın. Çatır çatır çatlasın. Oh, düşmanlar çatlasın. Leblebi gibi satılıyor gelinlikler. Leblebi gibi. Peynir ekmek gibi. Peynir ekmek gibi. Füsun Hanım günaydın. Şimdi gördüğüm mesajı. Günaydın. Öf. Ay çok sıçraklama başladım. Ay ateşlere geldim. Yoraviç Fener'de. Yoraviç. Gidin bugün kendinize atın denizlere. Yaslanın oraya. Oh, yatın serin serin. Şıllak şıllak dalga vururken. Saplos taraları. Oh, sizler kahve için. Sizler çay için. Soğuk soğuk. Soğuk çay için. Sizler efendime söyleyeyim. Biftek yiyin. Sizler hem burger yiyin. Hem burger. Hem burger yiyin. Kotokuratikoyketesi yiyin. Bageta yiyin. Domuz eti yoktur. Pizza yiyin. Çok güzel pizzaları var. Çok övüyorlar pizzalarını. Hellas Brokat. Brokat evde fark yaratıyor. Hellas Brokat. Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan şubeliyle prefabrik evlerde fark yaratmaya devam ediyor. Hellas Brokat. Ve Just Green. Efendim beyaz yeşil etiketli ürünler. Beyaz plastik şişelerde sıvı deterjanlar. Organik deterjanlar. Kimyasal madde barındırmayan deterjanlar ve yumuşatıcılar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar. Bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar. Nasılsın bana yakışıklı abim demiş. Samet sen, Samet'im sen nasılsın? Yaşa Samet. Nasılsın be yakışıklı kardeşim? Bebek girmiş yaşına. Şeyde misin halen? Fener'de misin hafta sonları? Geleceğim bir gün. Bir gün geleceğim. Hafta sonları mı sadece oradasın? El apame. Ve sevgili dostlarım Ali Molla Molla Ali Autokinesi tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, motosiklet ehliyeti, yumuşak G sınıfı, I sınıfı ehliyet veriyor. Otomatik vites arabaları var. Otomatik vites arabada ehliyet almak için de Ali Molla Molla Ali Autokinesi'yi seçin. Autokinesi'ye gidin. Autokinesi ile konuşun sevgili dostlarım. Autokinesi bizim azınlığımızdan bu işi yapan ilk insan. Şimdiye kadar 2000 kişiye vermiş Ali. Tam diyor 2000 kişiye verdim ehliyet diyor. 2000 kişi. O refilim. Gökmen bizim balıkçımız. Balık sevenler. Balığa aşık olanlar. Denizden babam çıksa yerim diyenler Gökmen'e gitsinler. Gökmen bir karides yapıyor arkadaş. Tereyağlı. Bak İlyas gitmiş anlata bitiremiyor. Bandıra bandıra yiyin. Doyamadım tadına bandıra bandıra yedim diyor. Sizler de bandıra bandıra yiyeceksiniz. O levrekler, o çipurolar, o türlü türlü balıklar salata çeşitleriyle bir şölen yaratıyor Gökmen. İmamoğlu Elektriğin bitişinde, nerede? Yassıköy'ün merkezinde, hizmetinizde, Le Caps Cafe'nin olduğu yerde. Le Caps Cafe daha başta. Efendim Le Caps Cafe'de her türlü illi marka kahve çeşitleri. Yassıköy dışına da dağıtım yapıyor Le Caps Cafe. Le Caps Cafe aynı zamanda efendim pirzola çeşitleri, köfteler, etler, şişlerle de size hizmet veriyor. Ve cumartesi akşamları Le Caps'ta bazı akşamlar hem canlı müzik var hem de efendim Le Caps'ta her cumartesi fırında pişmiş dana var. Aman kuzu var. Fırında pişmiş kuzu et içinde Le Caps Cafe Yassıköy'e selam. Ahmet! Kolay gelsin. Depo sıcak mı? Pervane getireyim mi? Dolduruyor siparişleri, dolduruyor rutulara. Kardeşim sen kısa zamanda köşeyi döneceksin böyle giderse.

2000 Nurgül'le beraber mi Horya mı demiş Nurgül, Horya. Nurgül'le beraber 2001 oldu. Enes. Çatlasın düşmanlar Ahmet, çatlasın düşmanlar. Çatlasın. Arkamda hangi tarikat varmış diye soranlar olurmuş diyor Ahmet. KÇÇYP tarikatı, KÇÇYT tarikatı desene. Ben varım senin arkanda. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı. KÇÇYT. Vallahi korkuyorum güzel yarim. Allah'tan başka kimse yok demiş. Yalan söyleme, ben varım. Ben olmasam, bizim tarikat olmasa bu kadar satış yapamazsın.

Büyük markalar niye şeyde reklamlarda çirkin çirkin kızanlar kullanıyorlar? He? Vay bari. Önüme çıkıyor şimdi, çıkıyor, basıyorum. Lacoste Panumeros Pijamas White kısa kollu 49.95. Anacım bir zenci kızana giydirmişler. Nasıl da zenci, nasıl da çirkin bir zenci. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Nasıl bakıyor yan yan. Benim gibi vücudu güzel olan birisine giydirseleri, bu kızan zaten şey gibi, leylek gibi. Hem kara hem zayıf, leylek gibi.

Fatih çok güzel döşüyor. Fatih kumaş kaplıyor. Fatih arabaların tavan kumaş kaplamaları, arabaların döşeklerinin değiştirilmesi işlemleri, her türlü kumaş işlemleri, koltuk yönetimi babasından öğrendi bu işi. Gerçekten de çok güzel yapıyor. Yaşa Fatih. Aferin Fatih. Fatih! Nasılsın Fatih? Tam karşıdan hijyen servis var. Hasan var. Bataktan hijyeni ondan soruluyor. İlaçlama hizmetleri. Böcekleri ilaçlama. Karıncaları ilaçlama. Tuvaletlerinizin hijyeni. Sevi sineklere, karakter sineklere savaşan Hasan. Yaz sorsan. Kataramenes kaçeridir Hasan. Seviyorum diyene. Sağ ol, var ol Gürkan abicim demiş Ahmet. Derin uykulardan kaldırma beni. Ben işini iyi yapan, güzel yapan, efendim ahlaklı olan herkesin yanındayım. Ama gerçekten öyle olan, öyle görünen çok insanlar var çünkü. Ya. Artık günümüzde sapla samanı ayırmak da çok zor oldu. Kimin haklı, kimin haksız, kimin dolandırıcı, kimin dolandırıcı olmadığını ayırmak da çok zor oldu. Oluyor. Ben size söylüyorum, bana güvenmeyin diyorum, siz inanmıyorsunuz. Ben dolandırıcının soytarının önüne gideriyim ben. Ben para için yapamayacağım yok benim. Bak Toyota bastırdı parayı, Toyota Toyota diye bağırıp duruyorum bütün gün. Yapsanız içinizden Toyota çıkacak. Ioannidis Bros, Ioannidis Bros, Ioannidis Bros, Bros, Bros. Kuru kahveciğini at. Şapçı'da, Şapçı'nın merkezinde 48 yıllık tecrübe. Kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. İkramlıklar her şeyi var. Etiki markasının bitişinde seçkin bakkal ve marketlerde. Kuru kahve Cinihat. Kuru kahvede bir klasik sevgili dostlarım. Ana, Fikret abi bana bir kahveci reklamı gönderdi diye. Vay, ben onu pak unutmuşum.

0: insanları diyor Gökhan. Vallahi ben söylüyorum. Bak şimdi haklısın işte demiş Halimoğlu.
1: Nasıl ellere, eller gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol, ben de şeyim dillere.
0: Allah öyle insanlarla karşılaştırmasın aman demiş Ahmet.
1: Yeter ki sen razı
0: ol. O yüzden sen benden hiçbir yer tanışma yakından değil mi?
1: Sen benden, sana
0: ben öyle insan dilim tab ederim. Almanya'dan selamlar. Kim? Pardon okudum.

0: Ayşe ablaya çok teşekkür ederiz. Dükkan Köşe Esnaf Ayşe, 1984 yılından beri gümüşlüğünde fark yaratıyor süslemede. Ayşe Mertoğlu ve ekibi 1984 yılından beri süsleme işinde Gümüşlü'ndeki ilk süslemecilerden istiyor. Çok teşekkür ederim Ayşe Mertoğlu'na. Ayşe Mertoğlu. Silogi. Bir kere daha çok haklısın demiş Tanju. Yaşa. Yaşa. Sen otomatiğe bağlasana, yarım saatte bir öyle haklısın diye tık aktırıversin Messenger. Yok mu öyle bir sistem?
1: Kaldır kolları oh oh. Şıkıdam şıkıdam şıkıdam. Gır gır nanını vay vay.
0: Şıkıdam şıkıdam şıkıdam.
1: Kaldır kolları oh oh.
0: Şıkıdam şıkıdam şıkıdam.

0: şıkıdamı şıkıdamı.
1: Bence haksızsın diyor Çiko.
0: Vay vay.
1: Tanju. Çiko'nun cezasını sen kes. Ne cezası vereyim buna? Gürdan sana haksızsın demiş ama seninle gene hiç ilgilenmiyor. Sen git İlhan'ın dostusun sen. Sen git İlhan'ın kolitosusun sen.

Aa, seni de çok seviyorum ve gülüm demiş Gürdan, ama İlkan'dan Koloski Bıraki gibisiniz. Hiçbir zaman çiftlerin arasına girmedim, girmem de. Siz kendi aranızda bulun ortasını, ama sana hak vereyim ben demiş. Tanju. Öyle diyeler. Bana da benim bir ablam var, hep tavsiye ediveriyor. Kardeşim diyor, karı koca arasında sakın girme diyor. Onlar birbirlerini yerler, dövüşürler diyor. Sonra sen araya girersen diyor, sen kötü olursun diye. Sakın diyor, karı koca arasında girme diyor. Tecrübe konuşuyor. Çiftlerin arasında da ben girmem diyor Tanju.

Emirhan. Ah be Emirhan, sen bu senin reklamının fiyatını sormadın ha. Nasıl ödeyeceksin sen bu paraları bana? He? Ama insan bir şeye başlarken sorar.

kaç oldun, kaç parayı yapıyorsun der. Ne kadar olacak sana borcum, günlüğü kaçtan der. Akba Emirkan, sen hiç fiyat sormadın ha. İyi demiş, ona da hak verdim diyor Tanju. Ben de ona hep hak veriyorum zaten. O benim akıl hocam. Sürüye ben kim olduğunu kızıyor sonra. Günaydın eski Kefalonyalı demiş Scoot. Enlare. Enlare Haşmet'in dostu. Tadukatül Emin Ülgürkanül Emin ana felsefemiz para ülmani. Öp eteğimi ver 50 euro. Kayıt ziphanesini rahatla demiş Nida, aynen öyle. Efendim geliyorsunuz, sıraya diziliyorsunuz. Ondan sonra ben oturuyorum, klasik beyaz ne denir ona, işte o Arapların giydiği şeyden üzerimde etek açık, tamam mı? Geliyorsunuz, sakalımı öpüyorsunuz, sakal bırakacağım. Sakalımı öpüyorsunuz, 50 lirayı bırakıp gidiyorsunuz. Öpüyorsunuz sakalımı, bırakıp gidiyorsunuz. Bu kadar. Bizim tarikatın başka bir öyle sapkın tarikat değiliz biz. Sadece sakalımı öptürüyor. Başka yerimi öpmeye gerek yok. Öpün sakalımı, bırakın 50'liye gidin. Yüzlükte bırakabilirsiniz, 200'lükte bırakabilirsiniz ama 50'likten aşağı yok. Kayıt parası 50 euro minimum. Derne kayıt parası KÇÇYT. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı. Bu kadar. Zaten Emirhan'ın karpuzlarında çekirdek yok. Az çekirdekleri. Elleme benim Haşim abime demiş Kurt. Sen spotu duydun mu? Nasıl spot yapmışlar onun için? Ha? Duydun mu Kurt sen spotu? Vay sen vallahi billahi. Hoş Taşmet, büyüğün geldi. Hoş Taşmet, büyüğün geldi. Taşmet, hoş, hoş. Çekil kenara.

0: Duymamış Spot Uskut. O zaman girelim Spot'u. O zaman Spot'u girelim. Sevgili dinleyicilerim, HS araba sen niye aktif oldun be Siri? Siri sen niye aktif oldun?
1: Bak istersen.
0: Ya Siri. Siri. Sus. Ben Siri demedi bu aktif oldu bre. Ne dediğimi de unuttum. Hangi sponsorda kaldım ben şimdi? HS Kars Yastıköy'de araba kiralama şirketi. Sevgili dostlarım araba kiralayın. 9 kişilik minibüs var şoförüyle beraber. Fikret abiyle beraber kiralayın. Sizi havaalanına götürsün, havaalanından getirsin, istediğiniz yere getirsin, götürsün. İkinci el arabalar, HS Cars Park yaratıyor. Günaydın Gürkan Halkçılar'dan, Gülderen Türkiye'den, Alaaddin ve Hollanda'dan Ayhan abiyi ve eşleri için, ayrıca bütün radyoterapi dinleyicileri için sıradaki şarkı istek yapıyor. İyi yayınlar diyorum demiş Ayhan Osmanoğlu. Ayhan abi sevgiler, saygılar hepinize. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Kaynanan sevmiyor seni Tolga. Tam oynak şarkılar bitti de yetiştin hoppa dedin. Kaynanan sevmiyor. Sofradan kalktık. Ah Tolga.

Of, dayı Fofiko'nun kalan haplarını yine aynı eczaneden mi almam lazım? Reçete yok çünkü gene. Bir de fotoğrafını at haplarını, sonra göstereyim diyor Arda. Sen git kadına, kadın bilir. Dinliyor musun beni? Sen aynı eczaneden alacaksın tabii ki. Reçete aynı eczanede. Arda... Git kadına, dün gelmiştim de köpeğe şey almıştım de Vibramisin galiba hapın adı, Vibramisin. Seni hatırlayacak zaten. Seni hatırlamamak mümkün. Kadın diyecek bu yakışıklı kızdan gene geldi diyecek. Gitsin o kadına. Ya, iki tane de köfte götür hediye. Dayım biraz fenalık yapıyor bugün de bir kutu da Xanax versin iki köfteye. Tamam mı? Sen git. Ayarları bulur, birisinin üstüne yazdırır. Yapıyor eczacılar öyle. Ha bakayım artık. Hadi git bakayım sen eczaneye. Dün akşam bulamadık. İki kutu hap varmış. O doktor 28 günlük antibiyotik yazmış köpeğe. 28 günlük antibiyotik kadın yarın getireceğim demiş. Bak bu Siri sana bir gün canlı yayında çok bir sövecek. Demedi deme diyor Faik.

0: Seri, sen küfür biliyor musun?
1: Tamam. Webde sen küfür biliyor musun için bunu buldum. Bak istersen.
0: Allah'ım yarabbim. Seri, bana küfretsene.
1: İşte bunu buldum.
0: Umarım bunca çok bilmiyor bu. Siri, sen bana bir fıkra anlat en iyisi.
1: Çocuk saati niye suyun içine atmış? Çünkü zamanın nasıl akıp gittiğini görmek istemiş.
0: Kızan saati niye suyun içine atmış? Ha? Çünkü zamanın nasıl akıp gittiğini görmek istemiş.

0: Seri, bana benim sevebileceğim bir fıkra anlatır mısın?
1: Kimya ile ilgili bir şaka yapmak istiyorum. Ama nasıl bir reaksiyon alacağımdan emin olamıyorum.
0: Bak ben sana anlatayım bir tane. Adamın birine sormuşlar. Kanadı var uçamaz, peta var bal yapamaz. Bu ne demişler? Hay ben öyle arının koyayım demiş. Bak benim anlattığım fıkra daha güzel. Kanada var uçamaz, peta var bal yapamaz. Hay ben öyle arının koyayım demiş.

ben püskürttüm diyor İlyas. Ama öyle ya canım. Bu senin anlattığı fırkalara gülünür mü? Benim fırkalar çok daha güzel. Apık sapık fıkraymış.

Başkurt. Bistirik almadı. Biz de başa geçmesin demiş. Salim. Çekilin. Gürkan Nesli oğlu geliyor. Bir fıkra ben yazabilir miyim demiş. Tayfun Gülcan yaz.

Ben edeyim illa canı küfür isterse. Siri anlamaz demiş Faik. Bu seriyi her Apple lansmanında öve ve bitiremeyeler ama bir boka yaramıyor demiş Ahmet. Bırak. Erdem Niyaz'ın da sildin sen be.

Kız çocuğunun biri pembe noktalı topa bayılıyormuş. Pembe noktalı top almış, bayılmış. Almanya'da doğmuş, büyümüş birisinin yapacağı espri bu kadar olur Tayfun Gülcan.

Cuhul, sen niye gülüyorsun arkadaşım? Bunlardan babamın İtalyan şeften öğrendiği sudaki hamurları demiş. Kalfa pastanesi. Yoğun talep üzerine üretim miktarını arttırdık abi demiş. Bu sudaki hamuru ne işe yapıyor yarıya be Mehmet? İyi yayınlar, güzel gün dileriz herkese demiş. Kalfa pastanesi. Bana can veren Allah. Roberto Rafsanjani.

0: Faik. Benim adım Roberto Rafsanjani.
1: Şim
0: Tanju. Benim adım Roberto Rafsanjani. Chico. Benim adım Roberto Rafsanjani. Duydun mu Chico?

Benden Deva Şapçı'da. Şapçı'nın merkezinde, hizmetinizde, vatandaşa hizmet için var sevgili dostlar. Deva otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, büyük sigortalarla, tanınmış sigortalarla çalışıyor. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme notası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37, Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Şapçı'da kalalım ve pembe düşler süsleme alanında. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik her türlü süslemede pembe düşler. Marinaki 4'te, ana yolda, Barakan'ın karşısında. Ayşe Hanım sizlerin hizmetinizde. Yine Şapçı'da kalalım. Hakan diyelim. Kuru Kahveci Nihat diyelim. Tüm ekibe kolay gelsin diyelim. Kuru Kahve 48 yıllık tecrübe. Kendi pekmezlerini kendileri üretiyorlar. Efendim, Kuru Kahve deyince, Kuru Kahveci deyince aklınızda bulunsun. Bir klasik Kuru Kahve'de Nihat Kahvesi'ni seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Tamam sen nasıl istersen. Roberto hangi bir ibo çalacak mı demiş. Faik Tuzlacı. Tayfun şımarma. Tayfun şımarma.

Mehmet abim diyor ki profiterolü yerken içine de baksın diyor. Gözleri kapalı mı yiyor keyiften diyor abi. Profiterol hamurunun ismi Türkçe şu hamuru, Yunancası da sudaki abi. Aynı zamanda eklerde de aynı hamur kullanılıyor abi demiş Mehmet. Ha! Ne bileyim ben be. Ondan sizin hamur böyle incecik, çok güzel, çok değişik oluyor. Baban İtalyan şeften öğrenmiş onu demek.

Gürkan'ım ben de bir şiir yazdım. Bu devirde herkes hep ben der. Kimisi gönülden kalen der. Yaşam dediğim böyle işte. Altını şer, incisi ker demiş. Entel Maganda. İncisi ker. Hacı bu işte bir numarasın demiş. Boy. Enale boy. Gürkan'ım ChatGPT artık insan gibi konuşmaya başlamış. Robotik değil sorumuz hayrolsun, dalga kırılmış gibi konuşuyor demiş. Dalga kırırmış gibi konuşuyor demiş Entel Maganda. Dalga kırır gibi konuşmak ne demek be?

0: Çiko sana bir fikir anlatayım mı?
1: Ben her gece... He?
0: Yoksa Facebook'unu Fethiye'de görüyor mu?
1: Derdimden böyle...
0: Facebook'un şifreleri Fethiye'de var mı Çiko?
1: Ben her gece...
0: Sana bir fikir anlatacağım.

Nasıl geçti habersiz o güzelim günler yıllarım. Tütün Dizen ablama da kolay gelsin, seni dinlerlermiş demişim Mehmet Ahmet. Kolay gelsin Tütün Dizen dostlarımıza da, ablana da kolay gelsin.

Coşkun kardeşimden köpeklerimi kroket alıyorum. En son aldığım kroketleri hem kediler hem köpekler çok beğenerek yiyor. Çok güzel. Bundan sonra hep onlardan alacağım. Coşkun var değil mi halen? Coşkun. Kedilerinize, köpeklerinize, kenapları, kenelenen, bitenen tavuklarınıza ilaçlar, her türlü konserveler, kroketler, kuşlarınıza yemler, darılar. Coşkun'da sevgili dostlar. Coşkun. Gümüşhane'de Kosmopolis'ten çıkıyorsunuz. Gümüşhane içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride. Yolun çatal yaptığı noktada. Motoclass. Klasikler Motoclass'ta. Klas motorlar Motoclass'ta. Klas hizmet Motoclass'ta. Her türlü motosiklet satışı ve tamiri. Alet edevat satışı. Stil bayi Motoclass. Kolay gelsin. Borzukepir'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor Motoclass.

Adam da çok aptalmış Manida. Öküzmüş tır şoförü de resmen. Vallahi billahi. Efendim Haşim'e çok teşekkür ederim. Alu PVC, alüminyum, PVC kapılar, camlar, pencereler, demir, balkon kol kulüpleri, 25 yıllık tecrübeyle Angeliriz'in karşısında size hizmet vermeye devam ediyor. Eski Zamos Kars'ın olduğu yerde. Yabancı bana.

0: Arda duydum duydum demiş. E duydun da niye duydum diye yazmayasın. Ama bugün zaten kime sataşacağını bilemiyorum Arda. Vallahi billahi. Arda beni dün çok fena bağırdı bir de. Müfide anam bile korkmuş. Aldı demiş sakin sakin diye ama. Dayı sana bağırdı dün diyor. Köpeği doktora götürmedin de bu hale geldi köpek de. Köpek öyle de böyle de. Ama iki tane doktor getirdim ne yapayım? İki tane doktor getirdim gözlerinden baktılar köpeğe. Ağzını açıp burnuna bakmadılar hayvanın.
1: Güçlü gözlerine mutluluktan haber ver dilek taşı.
0: Keşke Faik Tuzacı'yı getirseydim. Hakikaten ama aylar önce bak bu işin bu hayvanlar üzerine kedilerle köpeklerle uğraşanlar çok tecrübeli oluyor. Benim kedi daha 3 haftalık 4 haftalık falandı işte bir aydan biraz daha fazlaydı Naciye. Mert geldi. Mert'e sordum. Mert kedilerle ilgileniyor. Mert'in kedileri var. Mert dedim bu kedi dedim ne bir baksana dedik. Hemen kuyruğunu kaldırdı. Mert dişi dedi. Veteriner geldi baktı anlayamam dedi küçükken dedi dişi mi erkek mi dedi. Çok küçük daha dedi. Ondan sonra Şaban dedi ki radyoda söylüyorum ya her şeyi. Koltukçu Şaban beni her gün dinliyor. Şaban dedi ki kedinin fotoğrafını yolla bana dedi. Dedim kuyruğunu kaldırıp da mı yollayayım? Babasının hayır dedi normal fotoğrafını yolla dedi. Kedinin fotoğrafını yolladım bu kedi %100 dişi dedi. Vallahi de billahi de kedi dişi çıktı. Bak hakikaten öyle yani. Bilen biliyor. Faik Tuzacı da yıllardır bu köpeklerle uğraşıyor. Baştan söylüyor ama radyodan anlattım ya ben Faik'cim hep köpeğim hapşırıyor diyor. Köpeğim nefes alamıyor. Köpek öyle köpek böyle diye. Hep Fofiko'da anlatmadın mı radyodan? İki tane doktor getirdim. Daha ne yapayım? Birisi dedi ben röntgen dilim röntgene götürmek lazım dedi ama insan bir ağzını açar bir burnuna böyle bakar bir aleti bir şey olur. Öteki aletsiz edevatsız gelmiş zaten. O dedi bu dedi kilolu dedi senin gibi dedi. Ben eskiden öyleydim. Uyurken horlardım. Buna dedi diyet yaptıralım. Hemen dedi sana dedi ben dedi diyet listesi yazıyorum dedi. Benden alapları aman şeyleri yemleri dedi. Ne yapayım? İki tane doktor getirdim. Ondan sonra son röntgeni giderken röntgen çekmeye getireceğim. Kemal bana kedi kafesi vermiş. Koydum köpek kedinin kafesine. Dan dedi kafes açıldı. Köpek kaçtı. Tut köpeği tutabilirsin. Hayvan zaten ürkek. Koşturdum tutamadım aracını sattım köpeğe dedim ben dedim yarın tatile gidiyor. Ondan sonra Arda dün bana Arda görmüş köpeği şey yapmış üzülmüş. Arda bana bir vardı bir defa bağırıyor bana Arda. Sen dedi köpeğe dedi baktırmayasın dedi kaç aydır dedi bu köpek dedi hasta dedi hasta dedi. Müfide anam duymuş korkmuş bırak dedi. Arda dedi uyur can ama dedi. Sinirine bastım sinirine dokundun bu kızanda dedi. Vallahi kızan da bana çekmiş. Her şeyi bana benzemiş. Senin köpek COVID-19.5 olmuş diyor Scott. Burnuna ot kaçmış diyeyim sana ben. Burnuna Agriada. Neydi onun adı be Ahmet? Burnuna hani buğdayların başaklarının zipçikleri oldu ya. Onlardan kaçmış hayvanın. Dişilerin genelde kafaları küçük olur demiş Ahmet. Ama biraz umut kalsın. İnsanların dişilerinin beyinleri küçük oluyor. Onu biliyor. Bak kızacak bana şimdi dişlerim. Henüz sarışın olanların ki küçük oluyor ama. Kendilerinin dişlerinin kafalarım küçük oluyor bilmiyorum nereden anladı. İmama götürdün mü köpeği demiş Tolga. Neyse günün daha önce anlattım ama yeni açanlar bilmiyorlar. Dün gerçekten işini çok seven, işini çok iyi yapan ve anında köpeğin burnuna bakar bakmaz bunun burnunda ot var diyen o genç veteriner kardeşimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Herkes işini böyle güzel yapsın, herkes işini böyle düzgün yapsın. Adını da Aleksandros, soyadını unuttum. Aleksandros Zubekas. Tavsiye ediyorum. Andrea Ozymetri 111'de çok güzel bir kliniği var. Bütün aletleri var. Röntgeni var, tahlil aletleri var, kan tahlili, her şeyi yapıyor. Ve 2 saat köpeğe operasyon yaptı. Yarım saat kanı durdurmaya çalıştı. Etrafı resmen kan götürdü. Çok kötüydü. Çok etkilendim. En sonunda bizi dışarıya çıkardı. Çünkü kendisi bile heyecanlandı bence. Göz bize belli etmedi ama köpeğin kanını bir türlü durduramadık. Durdurdu sonunda, neyse. Dediğimiz gibi ot büyük zarar yapmış köpeğe. İnşallah her şey iyi olacak, güzel olacak. Şimdi demem o ki Aleksandros Zubekas, sizlere de tavsiye ediyorum. 1,5 aylık daha, 1,5 ay önce açmış kliniği. Çok da meraklı, işini çok da severek iyi yapan gencecik bir doktor. Daha 30 yaşında yoktur herhalde, 28 yaşlardadır. Yaşını sormadım ama kalan her şeyi sordum kızana. Anan neredesin, sen neredensin dedim. Anan nereden dedim, baban nereden dedim. Babası Hristopolis'in bir köyündenmiş, Ayazma'danmış. Ayazma Hristopolis. Anası Sakarkaya'danmış. Buradan. Kızan demiştir, bu demiştir, niye benim böyle sorular soruyor. Melek Arda'nın içinden Freddy Krueger mı çıktı? Melek Arda'nın içinden Freddy Krueger mı çıktı? Elm Sokağı kabusunu mu yaşattı sana? Yaşa Arda. Arada çek dayını kulakları demiş Nida. Dişlerin kafası küçük falan duydum. Ayıp, yakışmıyor sana demiş Perihan. Ay Allah'ım ya Rabbim. Perihan'ın dinlediği zamana denk geldim. Bu Perihan da hep bağırıyor. Ben beğendim. Pardon, onu aktardım. Tanju'nunkini. Hangi imama götüreyim Atolga? Bak abi, toz kaçabilir, hapşırır ama agana konusunda daha kalın hapşırır ve boğazından hırlama sesi geliyor demiş Faik. İşte dedim ya, öyle.

0: Arda yazıyor, kaç euroluk kıyafet seçeyim doğum günüm için diyor. Sana bırakıyorum ama insaflı ol. Tamam mı? Çok... Bak dayının masrafları çok bugünlerde. İnsaflı ol. Kıyafet derken takım mı seçeceksin?
1: Her ama...
0: Perihan şaka yapıyoruz be Perihan'ım be ya. Şaka yapıyoruz. Yani tabii ki annemiz babamız da annemiz de halamız da herkes dişi. Vurdu döndüm deme. Yani şaka yapıyoruz. Sen de bilsen bile aşka gal. 4 dakika mı var yufkacıya? Çık o bundan ne be? Anacım anacım anacım vay maşallah vay maşallah. Ama yeni doğurmuş analar onları bütün bu kutu kanı. Çiko. Vay ne güzel kedicikler. Vay ne güzel. Şimdi mi çektin bu fotoğrafı? Roberto Rafsanjani'ye gülmedin mi sen? Bana fıkra yolla diye hiç gülmüyor. Bana kedi inciklerini yollamış.

koşturmak sayan olsun. Akşam koşturmaktan yemek yemedim. Eve saat 9.30-10 gibi geldik. Bizim kasabın köftelerinden varmış. Çok güzel köfte. Efendim kuru kasap. Kriopolio kuru. İskece'de. İskece'nin neresinde? Leoforo Stratı 14'te İmam Nuri'nin olduğu yerde. Ve köfteleri harika. İki tane köfte yedim. Bol bol Max yoğurt yedim. Max yoğurt almış bizimkiler. Hep buradan Filiz'den Max yoğurt alıyorlar. Harika. Vallahi ben çok seviyorum, bayılıyorum. Hele süzme yoğurduna daha da bayılıyorum. Max'ın. Max'layın gitsin. Max'layın gitsin. Max'layın gitsin sevgili dostlarım. Bağdat'tan ipek aldım, altın elmas yaptırdım. O da yetmedi, Rosaline Boutique'e gidin. %30'a varan indirimler bayan kıyafetleri Rosaline Boutique. Tesettür giyimde %50 indirim var. Rosaline'de günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, çantalar, aksesuarlar. Rosaline.boutique.com otini Instagram. Demokrito 1, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, hizmetinizde. Rosalind sevgili dostlar. Sinan ve Softa, SBS Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, parabolo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakında elektronik faturanızı da ödeyebileceksiniz. Sobacılar Çarşısı eski Nikon Market'in aralığında sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Sinan ve Softa diyelim. Ve Gökhan Toyota'nın Krikos'undan döver mi seni? Toyota'nın Krikos'undan döver mi seni? Sesli okuma. Sayı mı? Bak bunu da yeni öğrendim. Arapların gittiği o şeyin altına vraki de giyeyim misin? Öptürecekken demiş. Hayır be. Abi bu sıcakta vraki giyilir mi be İlkan? Ne işim? Vrakinle ne işim olur bu sıcakta? Senin kardeşin Timo nerede? Çok kayboldu demiş Oğuz Mehmet. Biz ondan konuşmayız. Kavgalıyız biz ondan. Bugün işte herkesten kavgalı olacağım ben. Konuşmayan bir orada. Kalokerino Festival Pento Celero. Cumartesi Gökçener'de saat 8'den itibaren Gökçener Stadı'nda orijinal ton Diridahta, Diridahta, grup Diridahta. After DJ ve Zeynep Parti 180 tane hediye var çekilişle. En güzel hediye de çeyrek altın. Çeyrek altının fiyatından haberiniz var mı? Ha? Çeyrek altınla çekilişte çeyrek altın verilecek. Ya Gökçeler'de.

Efendim, Timuçin aklı demiş Gökhan Karali. Niye aklı be? Ben her zaman ben aklıyım. Sor bakalım şeye. Kim aklı be? Tanju. Bak sana Timuçin aklıymış. Kim aklı be Tanju? Özkan Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda. Birinci kilometrede hizmet veriyor sizlere. Özkan Mehmet Özcan en güzel şekilde duvar panelleri değil, inşaat panelleri. Yunanistan'da en uygun fiyatlar onlarda sevgili dostlarım. Bu inşaat panelleri yapmış oldukları konteyner evler en güzel şekilde en uygun fiyatlarla gidin yakından görün. Özkan Mehmet Özcan'da Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede her türlü inşaat malzemesinin adresi. Kayık deyince, tekne deyince, kayık tekne tamiri, kayıkların teknelerin bakımı, motorlarının bakımı, motorlarının tamiri. Tohatsu ve Selva marka deniz motorlarının bayi Hüseyin İskeçe girişinde Emboriko Flamingo'ya gelmezden önce solda sizin hizmetinizde.

Ayrıca kuru kasaptaki stilçeleri de deneyin. Beni anacaksınız. Kreopolio kurunun stilçeleri, tavuk stilçeleri harika. 10 numara 5 yıldız. Vallahi öyle.

0: mutlu kalayım.
1: Tolga! Burada mısın ben Tolga be? Yaşamaktan zevk alayım. Sakallarına kurban olduğumun Tolga'sı. Sakalına kurban olduğumun Tolga'sı. Leblebcü Senegama Yasu. Kiriakos Tandia Kalispera. Kiriakos Tandia 87 yıldır Konstantino. Helvalar muhteşem, çok lezzetli, çok güzel leblebler, fındıklar, fıstıklar. Hüseyin Aga'nın kendi yaptığı tayin. Glikato Kutalyu, en uygun fiyatlarla, en güzel şekilde taş yüz incir tatlısı. Konstantino'dan sevgili dostlar. Elif Kara Osman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun, Elif Kara Osman olsun. Ella Tuke, Kesanlava. Elif Kara Osman. Kilo almak isteyenleri aldırıyor, vermek isteyenleri verdiriyor. Sporcu beslenmesi, kas yapmak isteyen kızanlar. Elif Kara Osman. Kilo almak isteyenleri aldırıyor, vermek isteyenleri verdiriyor. Sporcu beslenmesi.

Çok sıcak. Çok sıcak bugün. Nazarlandım bra, bu Tolga'nın sakalını geçen akşam az daha yanıyordu sakalları demiş Faik. Sayın be. Vay ne gülerdim yansaydı sakalları. Vay ne gülerdim. Tuke nın lambada. Tuke tuke. Tuke. Ela pame tuke pame tuke. Yala tuke yala tuke yala tuke.

Dürümcü Ömer kardeşime günaydınlar. Katapsik'te dürümler azalmış. Dürümleri çoğaltmak lazım. Ayrıca Adana kebap da ısmarlayıp Katapsik'te gelip alıp oradan koymak lazım. Geçerken de Emirhan'ın kütür kütür kütür kütür karpuzlarından almak lazım. Günaydın, kütür kütür günaydınlar Ömer. Dürümü sararken turşu içinden kaçtı Ömer, tavuk dürümünü sararken. Gördüm turşu içinden kaçtı, kaydı yan tarafa. Faik abime tuk ya tuk eşaba, tuk ya tuk eşaba demiş Tolga.

Mermer deyince mermerci deyince Coşkun Entvek gibi. Susur Tayköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçen geçmez sağda. Rengi bozulan sarılan çat diye çatlayan pat diye patlayan mermerlerin parlatılması. Taha'ya da sevgiler, günaydınlar, günaydınlar. Mermer işinde, granit işinde 10 numara 5 yıldız hizmet. Binalara yeni yapılan binalar her türlü mermer işleri. Coşkun Entvek ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Instagram'da da Coşkun Entvek Marmaras olarak bulabilirsiniz. Turşu bile ucundan çıkıyor demiş Ömer. Ama Türkiye'liler gibi yapsana, onları ince ince kestene masraf olmasın diye. Sen bütün bütün koyuyorsun turşuları. Sen bütün bütün koyuyorsun malzemeden çalmıyorsun. Sen Türkiye'dekiler gibi açı göz olsana. Ya Türkiye'ye gidiyorsun, yaprak döner ısmarlıyorsun. Gerçekten yaprak gibi geliyor. Defter ne defter yaprağı, incecik baklava yufkası gibi geliyor. Bir de üstünü kaplatıyorlar, sanıyorsunuz ki çok döner var. Öyle bir güzel ustaca kaplıyorlar ki pidelerin üstünü. Mesela İskender ısmarlıyorsunuz. Vay anacığım diyesiniz, ne döner doldurmuşlar, ne döner doldurmuşlar tabağa. Ana çatallan bir

yaşıyorsunuz. Çarşaf gibi incecik döner. Altı bütün pide. Bütün pide altı. Oysa Ömer de öyle mi? Ömer'in malzemesi bol. Ucundan çıkıyor. Ucundan çıkıyor. Ya Adana dürümün ucu bile dışarı çıkıyor pideden. O kadar bol malzeme. Ya ya Ömer. Son afro kaça kadar açık be Gürkan abi diyor Ahmet. 6'ya kadar açık. Neden? Telefon et konuş. Vedat'tan konuş. Özcan'dan konuş. Stonafro Sarıca yolunda. Tren yolunu geçiyorsunuz. Biraz daha ilerliyorsunuz. Sol tarafta sevgili dostlar Stonafro. Arabanızın içini ve dışını pırıl pırıl yapıyor. 18 evroya yapıyor. Çok memnun kalacaksınız. Gidince benim adımı verin. Gürkan Nesli olduğun arkadaşıyım deyin. Daha dikkatli yapacaklardır. Gürkan'ın diline düşeceğimize doğrudan denize doğru atarız kendimizi der kızanlar. O derece. Gürkan'dan duyduk geldik. Beğenmezsem Gürkan'a söylerim deyin. Tamam mı? Ha öyle yapın. Efendim bulunduğunuz yerden alsın arabayı. Yıkasın getirsinler bulunduğunuz yere. Ya da siz gidin yıkatın. Dur arayacağım o zaman demiş. Dur ara. Instagram'da Stonafro. 18 euro araba iç ve dış yıkama. Sokeresa. Neden? Ayrıca Ahmet. Özcan'la da aranı sıcak tut. Vedat'ı bırak, Özcan'la aranı sıcak tut. Çünkü Özcan'ın bebeği olacak. Ona deterjan lazım olacak. Biberonu yıkaman kızların just green lazım olacak. Özcan'dan aranı iyi tut. Ona daha sıcak davran. Bırak sen sakalları yufkacıya söyledin mi sen demiş Tolga. Saat 12'de söylemedin mi yufkacıyı? Hatırlamıyor musun söyledim galiba. Gürkan Bey ya olmadı böyle Türkiye'yi çok aşağıladın demiş Necla Yılmaz. Yalan mı ama? Niye aşağılayayım Türkiye'yi yapıyorlar mı? Bak, yalansa yalan değil Necla Hanımcığım. Yani bu siz Yunanistan'a geldiniz mi hiç? Burada porsiyonları gördünüz, burada döner yediniz mi? He?

ben oralıyım, Satıköylüyüm. Satıköy'e selam benden demiş Necla Hanım. Haksız mıyım? Tanju söyle, haksız mıyım? Vay ne ilgili demiş Tanju. Ben söyledim ama sen söylemedin Babeter demiş Gökhan Karan. Yukacı'ya söylemedin mi? Ay hiç söyleyemeyeceğim için çok üşeniyorum. Rıdvan şekerim kusura bakma. Hiç söyleyemeyeceğim seni. Özcan'ın numarası hangisi diyor Ahmet. Dur Özcan numarasını vereceğim sana. Sokerde, sokerde, ge. Du, ge, du, ge, du, ge, du.

Gürkan abi ben onları okuyamam kardeşciğim. Aykut. Vallahi billahi. Zaten bir bahane arıyorlar demek için. Öyle şeyler yazmayın bana. Yazma Aykut, öyle şeyler yazma. Haklısın Gürkan abi, %100 ben hak vereyim sana demiş Tanju Yaşar. Hep böyle, hep de böyle. Ha. Çiko gibi asi olma. Çiko'ya fıkrayı yolladım, gülmedi bile. Kedenciklerini yollamış bana. İnsan bir gülücük atar, bir şey yapar ben. Bir ha ha ha ha der, hiç olmaz hatır için. Ha ha ha yapar. Sen ya. Hınzırın Çikosu. Çok hınzırsın Çiko. Çok felasın. Çikolata çikolata.

Hayır Rıdvan abinin yufkasını demiş Gür Gökhan. Yiyeyim zaten. Haklısın Gürkan, pardon ona aktardım. Şimdi gülmüş Çiko. Hiç gene okuduğu varsa. Fıkrayı gene katiyen okumadı. Vallahi billahi okuduysa. Sırf laf olsun diye gülmüş.

Seçenleri yeni yapmış tavuk seçenleri. Deneyin. Deneyin, bunlar mısır unundan yapılık. Çok güzel. Taze taze taze taze. İskeçe'de. Sucuklar. Sulu sulu, yağlı yağlı. Geçenkiler biraz kuruydu. Yağsa azdı içinde. Ahmet de az koy, doldursana ya sucuklara. Ucuza gelir. Doldursana ya. Ben olsam ne hileler yaparım. Kuyruk buyruk, kol kulak bulak, tırnak mırnak, bacak hepsini koyarım içine sucuğu. Ahmet hiç hile yapmıyor. Ama bu seferki etler yağlıymış, sucuklar da güzel olacak. Güzel zaten sucuklar. Aslında yağsız olması daha güzel, daha sağlıklı her zaman, ama sucuk da yağ kaldırıyor işte, ne yapacağım yani, yağsız da olmuyor. Evet. Filike filiz bu pamere petiga. Ambrosia trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğiniz her şeyi taşıyor. Araba bile taşıyor, eşya taşıyor, ev taşıyor, koltuk taşıyor. Ambrosia Trans'ın telefonunu benden isteyebilirsiniz. Le Caps Cafe, Yastıköy'de. Le Caps Cafe, Yastıköy'ün... Bugün Le Caps Cafe benim sponsorum mu? Le Caps deyip duruyorum ben. Ha? Hiç bakmadan. Evet, sponsorum. Izgara çeşitleri, köfteler, efendim, harika lezzetler. Ve gün boyunca illi marka kahve. Yastıköy'ün dışına da servisleri var. İçine de çok güzel yaptılar. Cumartesi bazı akşamları canlı müzik oluyor. Bütün kızanlar, bütün köyün kızanları toplanıyor oraya. Bütün Yastıköy kızanları Le Caps'a toplanıyor. Ve Le Caps kafede cumartesi akşamları fırında kuzu var. Fırında kuzu, fırında kuzu. Amca, kuru kasaptan beğenmediğin bir şey yok mu demiş Gökhan Kararlı. Beğenmediğim şey, kemik memik satıyorlar, hayatta alıp yemem, suyunu kaynatsınlar diye. Kuzu eti satıyorlar, yemem. Ahmet Koca Mustafa, günaydın, selamlar, günaydın, kalimera, kalispera. İşkembe mişkembe yemem. Vay be Gürkan abi, bir yaşıma daha girdim demiş Aykut. Hangi konuda bir yaşına daha girdin? Hangi konuda? Ya Aykut, yasaklı kelimeleri kullanma kardeşim. Kullanma.

aç bak konuş bir kere chat GPT'yle Gürkan'ım demiş Enteni Maganda. Nasıl konuşuluyor chat GPT'yle? Ben hep yazarak konuşuyorum. Dur bakayım. Nasıl konuşuluyor chat GPT'yle mi? Ben hep

mistika duyar. Ses ile tanış, aklındakileri söyle, ChatGPT dinler, yanıt verir ve konuşmayı doğal bir biçimde sürdürür. Ses kayıtları kaydedilir ve onu istediğin zaman silebilirsin. Devam. Sakin ve doğrudan sesi başlat. ChatGPT, seninle bu ilk konuşmamız, nasılsın, iyi misin? Hayır, olmadı. Enable microphones access in settings diyor. Mikrofona izin ver diyor, settingslerde diyor.

Bunda benim uygulaması indirildi ki ChatGPT'nin nereden vereceğim izin? Buna ben ekran parlaklık, eylem, duvar kağıdı, bildirimler, ses ve dokunuş. Ve rota. Sessiz mod. Durum çubuğunu göster. Zil sesi uyarlar. Zil sesi, SMS tonu.

0: Evet, bütün uygulamalara izin verildi ki uygulamayı indirmek lazım. Konuşmak için ChatGPT ile. Ben direkt şeyden giriyorum çünkü browser'dan giriyorum. Dur bakayım Chrome'un Chrome'a izin verelim. ChatGPT, bu seninle ilk tanışmamız. Nasılsın, iyi misin? Konuşmanın çok güzel, çok doğal olduğunu söylediler, öyle mi? Merhaba, ilk tanışmamıza tanıştığıma memnun oldum. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Umarım sen iyisindir. İyi de bana bunun cevap vermesini, bana sesli olarak cevap verebilir misin? ChatGPT, sesli olarak cevap vermeni istiyorum.
1: Zaten sesliyiz. Ben burada sesli olarak cevap verebiliyorum. İstersen biraz daha yavaş ve net konuşabilirim.
0: Ay marim. Şaşırdım, çok şaşırdım. Çok şok oldum şu anda.
1: Anlıyorum. İlk kez bu kadar doğal bir sesi Yamuz duyunca insan bir an duraksıyor. Çok normal.
0: Çok.
1: İstersen sakin sakin deneyim üzerinde konuşabiliriz. Şu an nesi seni bu kadar şaşırttı?
0: Çok heyecanlandım şu anda. Çok fazla bir heyecan içerisindeyim. ChatGPT, bak soğuk terler döküyorum.
1: Anlıyorum. Yoğun bir heyecan yaşıyorsun.
0: Ya?
1: Şu an güvende misin?
0: Ben güvendeyim de senin kız sesi yok mu, kadın sesi?
1: Onu sorabilirsin. Evet. Şu an sadece heyecan mı hissediyorsun?
0: Bırak heyecan.
1: Tamam.
0: Göğsün göğsü var mı? Ben bayan sesi yok mu, bayan anladım. Sesi?
1: Bu konuda yardımcı olamam.
0: Niye? Niye yardımcı olamazsın? Hangi konuda yardımcı olacağım? Bu konuda yardımcı olamazsan bana.
1: İstediğim türde bir ses değişikliği yapamam. Ama burada sesli olarak seninle konuşmaya devam edebilirim. Başka nasıl yardımcı olabilirim?
0: ChatGPT, sen beni tanıyor musun?
1: Şu anda seni kişisel olarak tanımıyorum.
0: Tamam, ama beni bütün herkes
1: sadece
0: biliyor. Ben
1: burada.
0: Ben çok ünlü. Dur. Ben konuşurken benim sözümü kesme ChatGPT. Ben konuşurken sen dinleyeceksin, ben konuşacağım. Sen ondan sonra cevap vereceksin, tamam mı?
1: Tamam, anladım.
0: Dinliyorum. Seni de deli etmezsem ben kimseyi deli etmem. ChatGPT, ben çok ünlü bir radyocuyum. Bütün Balkanların en yakışıklı, en yetenekli, en yaşlı cazibesi. Efendim, yürüyen cinsellikim. Ondan haberin var mı?
1: Anlattıklarını duyuyorum. Ve seni anladığımı söylemek isterim. Eğer istersen ne hakkında konuşmak istediğini söyle. Ben de o çerçevede yardımcı olmaya çalışayım.
0: Oho, sen daha çok yolun başındasın. Sen çok benim gibi delilerle sen sohbet edemezsin. Vallahi billahi, yok sende iş yok. Yok sende iş.
1: Tamam, bunu böyle hissediyorsan saygı duyuyorum. Fikrini paylaştığın için teşekkür ederim.
0: Hadi sen işine bak da ben de işime bakayım. Ha bak, ben programdayım şimdi, sonra konuşuruz. Hadi.
1: Tamam, anlaştık. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Öptüm seni her yerinden.

Mersin Üniversitesi buzu yaptık cencim dilim. Bu cipiti sana bulaştı ya. İşi mah bu cipitin işi boktan demiş Mike Tuzacı. Ah Aykut ah Aykut. Sen bir şey bilmiyorsun kardeşim. Üçten götüreceğim konuştuk şimdi. Seni süredim bak ona göre demiş Ahmet. Ha yaşa. Ha.

0: ChatGPT, Siri'den fıkra anlatmasını istedim. Siri'nin fıkralarını hiç beğenmedim. Sen bana güzel bir fıkra anlatabilir misin? Güzel ve kısa olsun ama.
1: Tamam tamam, kısa bir tane geliyor. Adamın biri lokantaya gitmiş, garsona sormuş. Çorba sıcak mı? Garson demiş ki o kadar sıcak ki kaşık eriyor. Adam demiş nasıl içeceğim? Garson cevaplamış, pipetle efendim. Biliyorum biraz absürt oldu. İstersen başka bir tane deneyebilirim.
0: Ama çok absürt oldu çünkü kaşık eriyorsa pipet de erir yani. Mantıklı bir fıkra anlat bana. Hiç gülemedim ben bu fıkraya.
1: Haklısın, haklısın. Tamamen mantığa oturan bir tane zor ama deneyelim.
0: Hadi.
1: Temel ile Dursun otobüse binmiş. Temel şoföre demiş ki iki kişilik bilet alayım. Dursun fısıldamış, niye iki? Paramız yok. Temel demiş, birimiz düşerse diğeri koşup yardım getirsin. Bu mantıklı bir kaygı. Saçma değil ama yine de yüz güldürüyor. Nasıl, bu biraz daha yere basıyor mu?
0: İşte.
1: İstersen tarzını değiştirebilirim. Mesela kelime oyunu yerine daha ince bir gözleme dayalı bir şey anlatayım.
0: Anlat.
1: Tamam. Mini bir tane. Öğretmen sorar, elektrik neyle ölçülür? Öğrenci cevaplar, faturayla öğretmenim. Kısa ve günlük. Bu daha mı iyi?
0: Ne bileyim, ben hiç anlayamadım, şey yapamadım. Benim espri anlayışımla senin espri anlayışın çok farklı.
1: Tamam.
0: Sen,
1: anladım.
0: ChatGPT.
1: Sende çok kişisel.
0: Sende bir belden aşağı espri yok mu?
1: O tarz içeriklere girmiyorum. Ama zekice ince bir şehir mizahı deneyebilirim.
0: Hadi
1: mesela bir gözlem esprisi. Asansöre 3 kişi biner. Herkes telefonuna bakıyor. Sessizlik, biri günaydın der, diğer ikisi irkilir. Sanki gizli bir toplantı bozulmuş gibi. Daha çok ortam gözlemi, daha az şaka formülü. Bu çizgi sana yakın mı?
0: Kaç oradan git. Ne seri isterim, ne çeçibit isterim. Kendim anlatırım, kendi fıkramı kendim gülerim. Bir cibelek şarkısını çalsana abi demiş Hüseyin Bircan. Nasıl cibelek be? Sevişen iki gence cibelek cibelek cibelek cibelek. O mu? Zorlama şansını söbecek en sonunda sanat ChatGPT demiş Faik. O tarz konulara girmiyorum diye onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Sen de. Hay Allah'ım, ölüyorum gülmekten demiş Aynur ablam.

Zeynep Koray günaydın. Cengiz Kato günaydın. Seven Bari günaydın. Gülsüm abla günaydın. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Sofia Dodulu Kalimera. Turgut Kurt günaydın. Yüksel Mümin günaydın. Emin Ferrioğlu. Selçuk Bekir. Gülser Hüseyin. Arzu Hasan. Şaban Ahmet dostum günaydın. Fatma Mehmet günaydın. Fatma İbrahim günaydın. Ayla Mehmet günaydın. Güner ablam günaydın. Gürkan abi bize bir fıkra anlatır mısın demiş Tanju. Anlatırım ama

0: Efendim Rus karısıyla basılan Temel'e mikrofonu uzatan muhabir sorar. Karınızı aldatmak nasıl bir duygu acaba Temel Bey der. Temel cevap verir. Onlar da karıyız diye yıllarca bizi aldatmışlar da der. Ben size onun yerine bir şiir dinleteyim.
1: Güzel yani.
2: Şahaneler.
1: Geldiğin için çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgiyle kalın. Seninle sabaha kadar program yaparım.
2: Sevgiyle kalın. Ha? Işıkla kalın. Allah'a
0: sevgili sen Ayran Trakyalı'nın şarkısının şiirini biliyor musunuz siz? Ha? Canım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Kayık tamirinde usta isim Hüseyin. Kayıkların boyama işlerinde, motor satışında, bakımında usta isim Hüseyin. İskençe girişinde, Emporico Flamingo'dan önce solda, kayık teknesi olanların tek adresi Hüseyin.

Hey, geçen gün gördüm seni. El alemin bir tane kız hanımı bulmuşsun. Manita diye sallandırıyorsun yanında. Hani bana demiştin istemiyorum ben başkasını. Mare ne oldu? Hemen buldun kendini yeni koca. Çok diyeceksin. Ah İbrahim dön geri diye. Dönmeyeceğim. Zaten Pakize'nin kızı yok mu? Sümüklü var deyip de ne? Ben de onunla evleneyim de gör. İçin yanacak ey. İçin yanacak ey.

beni de be. Trakya kızı. Arkadaşlar diyorlar gel gidelim Çırçır'a kafa dağıtalım. Abi ne yapacağım Çırçır'da? Bana sen lazımsın. Ey kara gözlüm. Kara saçlım. Bana sen lazımsın. Dön geri. Dön. Dönmeyeceğim ben. Bak ne diyeceğim. Telefonlarımı da açmıyorsun. Vallahi çok fena yaparım seni. Gördüğüm yere yolarım saçını.

0: el alemin kızlarıyla görmeyeyim. Çok fena yaparım.
1: Görmeyeyim el alemin.
0: Yürürken görmeyeyim sizi yol kenarında. Bir tampon tak çatakla.
1: ChatGPT bizim çocuklar gibi yurt dışında büyümüş galiba. Biraz aksanı var. Sen çok yaşa demiş Fatma Halil. Azıcık aksanlı konuşuyor. Sesimi de değiştiremem. Bu şu anda mümkün değil diyor. Ya. Koptu penis.

Ben yine bugün sizlere sevgili dostlarım Toyota'nın ne kadar kaliteli olduğundan, Toyota'nın markasına ne kadar güvendiğinden bahsettim. Toyota'nın bütün modellerinde diğer arabalarda ekstra aldığınız özellikler hepsi paket olarak geliyor. Yani onu da seç, bunu da seç demiyor. İşte yol güvenliği için gerekli sistemler, autonomy yol ilgisidir, şudur budur, kamera sistemleri. Hepsi ama hepsi Toyota'larda paket olarak geliyor. Yani şu fiyatı diyorlar ki mesela 30 bin euro, ondan sonra onu da alıyorsun, bunu da alıyorsun, onu da alıyorsun, bunu da alıyorsun, her şey parayla. Ta 60 bin euroya çıkıyor. Toyota'da öyle bir şey yok. Toyota'nın birkaç tane böyle modeli var. Onlara göre hepsinin paketin içinde bu fiyatlar. Ioannidis Bros. Gümüşüne Toyota bayi. Diyorsunuz ki diğer markaları da var, onları niye tanıtmıyorsunuz? Ama her departmanın başka bir reklam sorumlusu var. Biz şu anda Ioannidis Bros'u, Ioannidis'in Toyota'larını tanıtıyoruz. Ama ikinci el arabalarını tanıtıyoruz ama bakarsınız BMW de sponsor olur. Bakarsınız Fiat da olur. Bakarsınız Jeep de olur. Yani niye olmasın? Koy bir Salih Okkan kapanışın mamamını üzme bizi demiş Tuner. Ne mamını ne mamını be ya. Tuner sabahtan beri tutturdum be ya. Salih Okkan, Edwin Eddy, Varna Küçek. Vasilcan söyleyeceğim sana, göz açtırmasın, hep çalıştırsın seni. Bak ben Vasilcan söylemezsem seni. Yedim taş çıktı. Hay yiyeyim Toyota'nı demiş Hasan. Ali kim nasıl böbürleniyor, benim de Toyota'm var, benim de Toyota'm var diye. Benim de Toyota'm var diye. Yani. Ali molla molla Ali. I love komatini, I love autokinisi. 5 kere söyledim bugün onu. Cemal günaydın. Ayın. Hüseyin Bircan. Günaydın, aman pardon sana günaydın dediğim, sen şey istedin, onu çalamayacağım, yetiştiremeyeceğim. Cibelek cibelek cibelek, yarın iste yarın. Mesela Ioannidis Bros'ta ikinci el değil, birinci el BMW var. 2026 model plug-in hibrit benzinli, 29.700 kilometrede birinci el sayılır, 47.900 euro.

0: Manita.
1: Alo.
0: Alo. Manita'dan konuşacağım. Çık aradan şerefsiz. Ara beni, bara beni, boya beni. Ağzını yırtarım çıkarttan. Çek. Aa, bir manitana konuşamadım.

0: направили специално за тебе.
1: Efendim Stokozma'yı bugün sizlere yeni tanıtmaya başladık ama siz biliyorsunuz zaten Fener'de Stokozma, Gümüşhane'de Platya, Edirne'de Stokozma. Et isteyene et, balık isteyene balık. Babaları emekliye çıktı. Artık işi kızı ve damadı devraldı. Stokozma daha güzel, Stokozma daha lezzetli. Stokozma bundan sonra daha dikkatli. Fener'de ve Gümüşhane'de Platya, Edirne'de, yani tam şehrin merkezinde Stokozma hizmetinizde. Stokozma. Gideceğim, göreceğim, deneyeceğim. Size de anlatacağım efendim. Beğenip beğenmediğimi.

Gürkan'ım ChatGPT kadın sesiyle konuşuyor, ayarlardan seçebiliyorsun demiş Entel Maganda. Ben şey indirmedim ama Efarmogi uygulamayı indirmediğim için öyle oluyor. Seçebilirsin mutlaka. Mehmet deli deli deli demiş Mehmet. Kulakları küpeli.

dün arabaya bindim, şeyden şarkılar çalıyor. Ay, uygulamalarda bile aklıma gelmiyor. Spotify'da şarkı çalıyor. Tarkan'ın eski bir şarkısı çıktı, çok hoşuma gitti. Kapanış şarkısı olsun. Anlamlı da bir şarkı. Geçen gün eczaneye gittim. İlaç alıyorum. Ondan sonra bir tane adam geldi. Şarkı söyleye söyleye Yunanca şarkılar söylüyor. Eczacı kız dedi ki keyfin yerinde bakıyorum dedi. Keyfim yerimde olmasa da ne olacak ki dedi. Yani bu dedi şarkı türkü söylememe mani mi olsun dedi. Yani keyfim yerinde olmayacak da bir şey değişecek mi dedi. Değişmeyecek dedi. Değiştiremeyeceğim şeyler için üzülemem. O yüzden keyfime bakarım şarkımı söylerim dedi. Çok hoşuma gitti. Bravo Mastora dedi. Bravo et dedim. Öyle. Gülümseyin kaderinize. Kaderde bu da varmış. Deyin. Kadere, kedere gülümsemek. Önemli sevgili dostlarım ve değiştiremeyeceğiniz şeyler için bu dünyada sakın üzülmeyin çünkü değmez. Çünkü zaten üzülseniz de üzülmeseniz de bazı şeyleri değiştirmeniz mümkün değildir. Bu çok önemli. Efendim Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri ve program Max'ın özel katkılarıyla sona erdi derken diğer sponsorlarımızın katkıları da çok önemli. Bize son yıllarda dinlenme rekorları yaşatıyorsunuz. Daha önceden de City'deydik. Kısa bir ayrılığımız oldu 2 yıl kadar. Yine City'ye geldik. Fakat bu kez sizler bizi daha çok sevdiniz. Sizler bizi daha çok benimsediniz. Ve Radyo City'yi benim programlarım dışında da her programını dinlenir. Radyo City'yi sürekli açık hale getirdiniz. Bunu sizlerin sayesinizde yapıyoruz her gün. Sizin sayenizde. Sizin katılımınızla 5 saat program yapıyoruz. Bu sizin katılımınız, sizin sevginiz çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Programa katkı yapan onca sponsoruma çok teşekkür ediyorum. Ayırmasın Tanrım bizi sizlerden, sizi bizlerden. Ayırmasın Mevlam bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca diyoruz. Ve nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Έχετε ψαράδες ψαριά.
9: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
1: Ψαράδες ψαριά.
9: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
1: Ψαράδες ψαριά.
9: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
1: Αλαμαριά.
9: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
1: Έχετε ψαράδες ψαριά. Βρέχετε ψαράδες ψαριά.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε. Μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
11: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
12: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batırken'in ilk özel radyosum, radyosundan izledi.com altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Perşembe gününde de. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi.

İyi akşam. Arjantin'i geçtim. İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiler. Dünya Kupası'ndan İspanya'nın rakibi oldular. Pazar günü final saat 10'da. İspanya, Arjantin. Dünya Kupası iyiydi. Kötü değildi. Güzel maçlar oldu. Bazı maçlar sıkıcı oldu ama... Akşamki maç da iyiydi. Kötü değildi. Finale bakacağız. İspanya, Arjantin. Pazar saat 10'da. Umarım İspanya alır.

Başlayalım. İlk şarkımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoy Yol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 0 telefondan alüminyum ustasım Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle yıllardır Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tonic. Çay üstünde anaokulu yanından sizlere her gün hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi, değişimi takması, arabanıza camlarınıza füme geçirme, arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz.

Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim. Trafik kurallarına uygun bir şekilde kullanalım araçlarımızı. Çünkü cezalar biraz ağır.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden. Ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Devam edeceğiz. Kısacık reklam aramızı verdik. Yarım saatimizi geride bıraktık. Aç kollarını dinliyoruz.

devam ediyoruz. Odaya serdim halım. Komşum Adnan, Alaca için gidiyor. Kolay gelsin elim Adnan'a.

İrfan, Umut, bir de Vasil miydi yanınızda? Diye çalışanlarım. İrfan, Ferhat İrfan, Kırmahalle'den. Orkestra duydun mu? Kendini piste atıyor. Mola yapmışlar. Kolay gelsin diyelim İrfan, Umut, bir de Vasil.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6946 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ederiz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 geçiyor. Aslı Ünel'i dinliyoruz. Aynalı Körük isimli şarkısını dinliyoruz. Ondan önce de sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay Üstünde Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın camlarına füme takmam. Multimedya ses sistemi değiştirme takmam. Arabanızın farlarını temizlemem. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic. Kalfalı Metin Çay Üstünde Anaokulu yanında. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Diğer bir sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine... Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır, uygun. Sizin bütçenize göre yapılır. Aslı Ünel'i dinleyelim. Aynalı Körük olmazsam, Dut Kemani çalmazsam.

0: Çağla'dan dinledik. Şırnak isimli şarkısını dinledik.
1: Güzelim.
0: Devam ederiz. Çıktım kara kirazam. Kim görmüş yediğimi?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını

Yiyeceğim. Pembe yakışır. Yenceyi dinledik. Şimdi de telgrafın tellerine kuşlar mı konar?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ediyoruz. Son yarım saatimize girdik. Ümit Besen'i dinliyoruz. Islak Hemen'i dinliyoruz.

Devam ediyoruz. Ferdi Tayfur'u dinliyoruz. Son sabah. Usallılım. Arkadaşım Cafer için gidiyorum. Philadelphia'larda çalışıyor. Bugün reposu var. Aşk denile. Philadelphia'larda her gün günlük ev yemeklerini bulabilirsiniz. 20-25 çeşit, daha fazlası. Yemekleri bulabilirsiniz. Her gün günlük olarak çıkıyor. Island'ın yanında her gün hizmet veriyor. Sabah saatlerinden 5'e kadar. Cafer'e de bugün repo var. Denize gidiyor büyük bir ihtimal. Dün deniz güzeldi. Dün ben de gittim. Bugün yine Esra Cafer'de. Ayrıca da Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısını marangoz Cengiz abi için gönderelim. Tüm CTH çalışanlarına gönderelim. Kolay gelsin diyelim.

Orhan İncebay'dan'ı dinledik. Sen Sev Beni'yi dinledik. Şimdi de Tuncay Tuncel'i dinliyoruz. Gülüm isimli şarkısı.

Müjdesini dinledik ki, Alışamadım'ı dinledik ki, şimdi de Birlikteliğimizin son şarkısına geldik. Cengiz Çoşkun'u dinleyeceğiz son olarak. Sev Yeter. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Alüminyum ustası Serkan, Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tonic çay üstünde anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Multimedya ses sistemi değişimi takımı. Arabanızın camlarına füme geçirme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında. Telefonda 697-77-40-096. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik sen burada kalın, dostça kalın. Batrakya'nın ilk özel radyosu, radyo sizde kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat aşk kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
3: Endrive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

Karımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Evet, üzülümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, duyuyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Aşk görüyorum yüzlerinde, G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayat

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım ol.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Freddy Krueger geri dönüyor. Yeni A Nightmare on Elm Street, yani Elm Sokağı'nda kabus için hazırlıklar başladı arkadaşlar. Bazıları da sosyal medyada gördüm, çemkirmişler. Ne gerek vardı diye yeni bir Elm Sokağı'nda kabussa. Ben de onlara çemkireyim. Neden olmasın? Tamam, 80'ler versiyonları çok güzeldi. Hepimizde çok ayrı lezzetler bıraktı. Çok başkadır anlamları yani. Korku sinemasının klasiği. Bambaşkadır. Çok severim ben de gerçekten. Özellikle de ilk bölümü. İlk 1-2 bölümü falan. Ondan sonra 90'lı yıllarda galiba bir tane daha Elm Sokağı'nda kabus yapıldı. Ya da 2000'lerin başlarında mı? Tam emin değilim ama. Ya bu orijinal Elm Sokağı'nda kabusların dışında 10-15 yıl sonra belki, bilmiyorum ama bayağı uzun yıllar sonra bir tane daha böyle tek bir Elm Sokağı'nda kabus filmi yapılmıştı yeni. O da güzeldi mesela. Ben hepsini severim ya. Ben birkaç yıl önce Elm Sokağı'ndaki kabusun bütün bölümlerini izledim mi bilmiyorum ama bayağı bir bölümünü böyle bir seri olarak izlemiştim arka arkaya. Aynı gün değil de böyle o yaz boyunca gece geç saatlerde Elm Sokağı'ndaki kabus izliyordum falan, böyle keyifli oluyordu. İşte ne gerek vardı demişler yapılmasına. Zaten bunlar varken hani ve ilk bölümler zaten güzelken, ama ben katılmıyorum arkadaşlar. Yani konjonktür derler ya, sinema dünyası, sinema anlatım dili çok değişti günümüzde. Görsellik, teknoloji, işte gençlerin bakış açısı. Birçok genç sinema sever hiç bilmiyor bile mesela. Yani açıkçası ben mesela bugünün Freddy Krueger'ını, bugün anlatılan Freddy Krueger'ı görmek isterim. Neden görmek istemeyeyim? Çekilmesine karşı olanlara bir önerim var. Çok basit abi. İzlemeyin. Bu kadar. İzlemeyin. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Çocuk sahibi olduktan sonra şunu fark ettim ki çoğu insanda çocuklara, bebeklere sürekli yiyecek bir şeyler verme hastalığı var. Hiç dikkat ediyor musun? Ben bundan bir baba olarak çok tedirgin oluyorum. Neden? Çünkü daha küçücük bir bebek o eriği yiyebilecek mi ya boğazında kalırsa? Değil mi? Halası, teyzesi, anneannesi, babaannesi, gelen misafirler. Abi kim ne yiyorsa bebeğe de onu yedirmeye çalışıyor.
1: O da yesin.
0: Ya bırak yemesin. Ya durup dururken nereden geliyor bu güdü ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum yani. Düşün, oturuyoruz, sen çerez diyorsun olgun bir insan olarak. Hep beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Küçücük bir bebek almışsın, bademi ona yedirmeye çalışıyorsun mesela. Nereden çıkıyor durup dururken, nereden geliyor aklına? Nereden geliyor abim? Çocuk daha yeni emmiş anne sütünü ya da mamasını yemiş, neyse. Şu bademi yemese ne olur? Ne olur yani? Hayır, söyleyemiyorsun da kızacak diye, şimdi alınacak diye. Yedirmek için ucundan kırmaya çalışıyor, böyle dikkatlice vermeye çalışıyor. Kendini de sıkıntıya sokuyor. Ya bırak, verme. Ya küçücük bir şey, versen ne olacak, vermesen ne olacak, değil mi yani? Birisi geliyor, elindeki eriği sıkıca tutup ısırttırmaya çalışıyor filan. Başka birisi geliyor, artık ne yiyorsa onu vermeye çalışıyor. Sanki vermek zorundaymışlar gibi.
1: Biz yiyoruz, ona vermezsek ayıp olur gibi bir düşünce var gibi sanki.
0: Öyle bir zorunluluk yok. Yazı atacağım. Evin duvarına yazı atacağım. Lütfen bebeklere hiçbir şey vermeyiniz. Bir de abi, bunun bir değişik versiyonu çocuklara çikolata yedirme hastalığı. Hunharca. Yani bu bir tutku galiba. Bebeklere çikolata yedirme tutkusu. Vallahi bak. Çok mutlu oluyor insanlar çocuğa ya da bebeğe çikolata verirken, o zararlı abur cuburları verirken, şeker bombalarını çocuğa yedirirken çok mutlu oluyorlar. Çocuk o çikolataları yerken senin kadar mutlu olmuyor. Yani öyle yiyor, sen daha fazla mutlu oluyorsun. Bundan çok büyük bir zevk alıyorsun. İnsanlarda galiba hala bu bilinç oluşmadı abi. Yok yani, sanki bu faydalı bir şeymiş gibi. Çikolata çok faydalı bir şeymiş gibi. Hunharca al oğlum, ye oğlum, bu çikolata senin. Al bakalım çikolata vereyim, kap bakalım çikolatayı. Çikolata, çikolata, çikolata. Gibi. Hunharca al oğlum, ye oğlum, bu çikolata senin. Al bakalım çikolata vereyim, kap bakalım çikolatayı. Çikolata, çikolata.

0: düşünmeden çikolata babam çikolata. Çikolataya babam çikolata çikolata çikolata çikolata çikolata. Hadi bakalım şimdi.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

12 Ağustos'ta dünyanın yerçekimi 7 saniyeliğine duracak mı? Niye dursun abi? TikTok ve Instagram'da viral olan videodan 12 Ağustos 2026'da dünyanın 7 saniyeliğine yerçekimini kaydedeceğini, NASA'nın bunu bildiğini ancak kamuoyundan sakladığını öne sürdü. Sırf komedi olsun diye okuyorum yani. Elbette ki gerçekliği yok. Araştırmadım, böyle bir şey nasıl olabilir yani, araştırmama da gerek yok. Ancak iddia bilimsel gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Hadi canım. Söz konusu paylaşımda NASA'ya ait olduğu iddia edilen Project Anchor neyse adlı gizli bir belgeden bahsediliyor. İddiada dikkat çeken diğer unsursa tarihin özellikle seçilmiş olması. 12 Ağustos 2026 Kuzey Kutbu'ndan İspanya'ya kadar geniş bir alanda izlenebilecek tam güneş tutulmasının gerçekleştiği gün. Abi böyle bir şey olsa 7 saniyeliğine yer çekimi dursa herhalde dünyada çok büyük bir felaket yaşanır. Ne olacak ki 7 saniyecik dursa ne olur falan diye düşünüyor olabilirsiniz ama uçaklar düşer, GPS sistemleri şaşar, bankacılık sistemleri falan herhalde çöker diye tahmin ediyorum. Teknik yani 7 saniyeyi bırak 1 saniye bile birçok felakete yol açabilir diye tahmin ediyorum. 7 saniye yer çekimi yani niye dursun ki yani? Saçmalık tabii ki, sadece ilginç ve biraz komik bir haber olduğu için paylaşayım dedim arkadaşlar. Ama böyle boş şeyler çok sosyal medyada paylaşılıyor. Çok böyle büyütülüyor yani. Üçlü Atlas konusunda olduğu gibi. 2026 yılının Üçlü Atlas'ı da belki de bu 12 Ağustos yer çekiminin 7 saniyeliğine duracağı safsatası olacak bakalım yani. Olur mu olur, şaşırmam.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, duyuyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

vesaire. Bir de demişler ki vesaire. Bozma paketi, muz paketi, nar paketi, gençlik paketi, yaşlık paketi, emeklilik paketi. Abi şu camı birazcık açarsın, havalansın içeride.

yılın en sıcak günlerinden geçiyoruz. Tadını çıkarın. Ben tadını çıkarıyorum. Çok sıcak diye isyan bayrağını çekmedim. Her yer sımsıcak. Dışarıdaki her şey çok sıcak. Yer çok sıcak. Arabalar çok sıcak. Dokunamazsın. Elin yanar. Yere çıplak yatsan gene bir şey olmaz. O kadar sıcak. Bir sıcaklık kokusu oluyor dışarıda. Mesela kışın evinin içi bile o kadar sıcak olmaz. Bu da insana kendini iyi hissettiriyor. Bir özgürlük duygusu. Günün hangi saatinde olursa olsun sımsıcak. Sıpsıcak. Sıpsıcak diyenler var değil mi? Yani böyle bir festival gibi geliyor bana bu sıcaklar. Sıcaklık karnavalı gibi böyle. Çünkü sayılı gün ya bunlar. O yüzden adeta bu en sıcak günler bana yılın sadece belli birkaç günü yapılan fuarlar gibi gelir. Sıcaklık fuarına hoş geldiniz. Bakın bu yeni model güneşimiz. Böyle her yer cıvıl cıvıl, insanlar rahat, geziyorlar dışarılarda. Herkes bir yerlerde, Akdeniz çok güzel, yazın o en sıcak günlerinde biliyorsunuz. Her yerde konserler, yaz işte biliyorsunuz, piknik yapanlar. Güzel abi güzel, tadını çıkaralım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Bundan 3-5 yıl kadar önce bir heves, bir teleskop almıştık. Evlenmeden önceki hayallerimizden bir tanesi teleskop. Biz böyle bir çiftiz. Herkesin pembe panjur hayali falan olur. Bizim teleskop. Hayatımda bu arada hiç pembe panjur görmedim. Neden çiftler pembe panjur ister ki? Panjur ne? Bizim de bir teleskop hayalimiz vardı. Küçük heveslerimizden bir tanesini de almıştık. Güzel gözlemlerimiz oldu, tadını çıkardık. Az çok yani, hevesimizi aldık. Ama o kadar da böyle çok fazla kullandığımız bir şey olmadı açıkçası. Her gün mutlaka bir teleskop gözlem saatimiz falan olmadı mesela. Ondan sonra çok ucuz bir şey de değildi bu arada. İyi bir akıllı telefon değerinde bir şeydi aşağı yukarı. Şimdi değeri bayağı yükselmiş, satalım dedim. Ama maalesef bir arıza yapmış. Bunun bir işletim sistemi var arkadaşlar, teleskobun. Windows değil ama kendince bir teleskop işletim sistemi var yani. Kumandası falan var, motorlu bir şey. Kumandadan istediğin gezegeni seçiyorsun, oraya otomatik kendi dönüyor falan, böyle bir şey. Ama o işletim sistemi çökmüş yani. Bilgisayarların işletim sistemi nasıl çökebiliyorsa teleskopların da bozulabiliyor demek ki. Bilgisayara bağlıyorsun, oradan işletim sistemini güncelliyorsun falan filan. Onu bir türlü beceremedim. Olmuyor yani. Daha önce de bir kere olmuştu, yapmıştım. Bu sefer yine aynı şeyleri yapıyorum ama olmuyor. Olmuyor, Allah, olmuyor. Ondan sonra müşteri hizmetlerini aradım. Abi, müşteri hizmetleri Türkiye'de söz meclisten dışarı ama çoğu firmada ağır aksak işliyor abi. Mail gönderiyorum, cevap ondan sonraki gün geliyor. Arıyorum, teknik ekibimiz size ulaşacaktır deniyor ama ulaşmıyor. Ertesi gün tekrar arıyorum, yurt dışıyla mailleşiyoruz, gelecek cevaba göre biz de size dönüş yapacağız filan. Arıyorum, çok ilginç bir şekilde teleskop firmasına çok zor ulaştım bir gün mesela. Sürekli meşgul çalıyor. Allah Allah. En sonunda açtılar, dedim ya siz banka değilsiniz, ne bileyim hani teleskop firması yani, düşünsene hani banka olsa anlarsın, çok bekletilirsin falan, çünkü arayan yüz binlerce insan vardır yani. Çok meşgul bir çağrı merkezidir ama sen bir teleskop firmasısın. Ya dedim, Türkiye'de benim gibi teleskobu bozulan yüz binlerce insan mı var yani? Ülkemizde müşteri hizmetleri meseleleri böyle birazcık ağır aksak maalesef.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmez?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
7: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Abi rüyaya gel bak, Tarkan bizdeymiş.
1: Ondan sonra televizyonun kenarında oturuyor, tamam. Televizyonun böyle sağ tarafında bir yerde, artık o televizyonun sesinin olduğu yerde mi bilmiyorum. Yani pırıl pırıl berrak bir şekilde tüm çıplaklığıyla o görüntü aklımda yok. Yani nerede oturuyor? Televizyon ünitesinin kenarında nasıl oturabilir? Ama orada bir yerdeymiş, anlatabiliyor muyum? Rüya işte. Ondan sonra diğer tarafında da televizyonun bir bilgisayar varmış. Normalde de orada bir laptop durur bizim bu arada. Bir abi var, beni çağırıyor ve Tarkan'a diyor ki bu arkadaş diyor senin bütün şarkılarını bilir diyor. Hani bütün albümlerini, şarkı sıralamalarına kadar bilir diyor. Bu işin generali diyor bu arkadaş. Benim için.
0: Ondan sonra
1: hani o bilgisayarı bana bırakıyor, tamam. Ben bir Tarkan şarkısı ayarlayacakmışım orada. O abi gidiyor sonra. Şimdi Tarkan da orada şarkı söyleyecekmiş, tamam mı? Gibi bir şey ya da işte rüya saçmalığı yani. Şarkı söyleyecekse ben niye oradan şarkı ayarlıyorum? Bilgisayardan Tarkan'ın bir şarkısını ayarlayacakmışım. Yani... Ondan sonra orada işte televizyondan bilgisayarın bağlı olduğu HDMI'yi açmaya çalışıyorum. Kumandayı arıyorum gerginlikle evde, yani Tarkan'a ayıp olmasın diye. Bakıyorum bir sürü kumanda var. Allah Allah, nerede bu kumanda diyorum. Orada bir kumanda, burada bir kumanda. Hepsi başka bir şeyin kumandası. Adam bekliyor orada yani. Benim bir an önce şarkıyı ayarlamam lazım. En sonunda buluyorum, açıyorum televizyonu falan, bilgisayarın görüntüsünü kontrol ediyorum. YouTube'u açıp abi dön bebeğimi ayarlayacağım. Şarkı sıralamalarını biliyor oluşumun ne önemi var? YouTube'dan açacaksan zaten yani. YouTube'dan açacaksan Tarkan niye orada duruyor? Yani. Hayır olsun diyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Siz böyle yapabiliyor musunuz arkadaşlar? İlk böyle yapabildiğimi fark ettiğimde çok sevinmiştim. Aa bak ne yapabiliyorum diye herkese göstermiştim. Gamze Gökçe diye bir şarkıcı çıkmış arkadaşlar. Ve dinledim. Çıkan albümlerin, şarkıların birçoğunu dinliyorum. Müzik piyasasını yakından takip etmeye çalışıyorum. Ve bu da yapay zeka. O kadar çok yapay zeka şarkı çıkmaya başladı ki. Uzun zamandır böyle zaten. Ama şu bana çok garip geliyor arkadaşlar. Mesela Mebrure var ya, ben değilim. Ben hendeyenim, benim gibi de değilim falan filan. Tam sözlerini bilmiyorum ama. O, Ankara Ekos, işte Eylül Üze'de vardı Nick Binder. Ondan sonra Emrah Karaduman, Suna diye bir şarkıcıyla düet yapmış. Şarkıcı değil mi? Yapay zeka. Onu uydurmuş Suna. Suno diye bir yapay zeka aracı var ya. Onu almış Suno'yu. Suna yapmış yani. Suna Emrah Karaduman ortak çalışması. Ondan sonra şu bu bilmem ne, yani Ayla, Ezgi bilmem ne, yani aynı ses hepsi Suno ile yapılmış. O bayan ses var ya, yapay zeka bayan ses. Yani Nick Binder'i de aynı, Ankara Ekos'u da aynı, beni al, işte Mebrure de aynı, şimdi bu yeni çıkmış bir tane, o da aynı. Hepsi aynı ses. Yani piyasada yapay zeka ile yapılmış, böyle hepsi aynı bayan ses olan. Çoğunlukla o bayan sesi kullanıyorlar çünkü. Bir de onun erkek versiyonu var yapay zeka. Bunlar abi böyle belki 100'den fazla, böyle 200'den fazla belki farklı farklı isimlerde şarkıcı var. Yapay zeka sesi. Hepsi Suno default varsayılan bayan ses, yapay zeka sesi aslında yani. Ya da bay ses olan. Çok ilginç. Şimdi yakınlarda mutlaka bu Suno 5.5'un 6'sı falan çıkar. Oraya işte yeni sesler gelir. En azından ses değişikliği olur. Ama ben şunu anlamıyorum. Ben de Suno aldım mesela. Denedim, bir şeyler yaptım, ettim, pırkaladım. Eğlenceli bir şey gerçekten. Ama orada mesela şöyle bir özellik var arkadaşlar. Kendi sesinizi de oraya tanımlayıp kendi sesinizle de şarkı yaptırabiliyorsunuz. Ama onu biraz şey yapıyor, böyle ilginç bir şekilde. Nasıl yapıyorsa çok ilginç bir teknoloji gerçekten. Mesela oradaki default bay sesle, o adam sesi var bir tane. Ankara Ekos'un da şarkısı var o adam sesiyle. Başka birçok kişi yapmıştır yani. Ondan sonra o sesi sizin sesinizle karıştırıyor. Böyle melez bir ses çıkarıyor ortaya. Yani mesela en azından öyle yap, tamam mı? Farklı olsun yani. Ondan sonra en azından öyle yap abi. Ve bir elektro gitar sesi var. Ya böyle bir sound var. Yapay zeka ile yapıldığı belli oluyor. Default hiç kurcalamadan, stil bölümüne böyle çok değişik şeyler yazmadan, varsayılan yani böyle Suno'nun kendi atadığı, kendi uydurduğu stili kullanıyorlar çoğu. O yüzden böyle o yapay zeka müziği kokusunu alıyorsun. Yani halbuki sen oraya işte ChatGPT ile, Cloud ile bilmem neyle spesifik kendine has böyle bir müzik stili promptu girsen, stili böyle yani kişiselleştirsen, o yapay zeka kokusundan da kurtulursun yani. Ben onu becerdim mesela, yaptım. Çok değişik tarzlarda şarkılar yaptırdım ama yani dinlesen o bu yapay zeka demezsin yani. Klasik zaten o elektro gitar sesi. Onu her şarkıya koyuyor. Onu koyunca onu da böyle bir karakteristik şeyi var. Çok düzgün falan. Aynı böyle fotoğraflardaki gibi. Fotoğraflar çok düzgün olunca yapay zeka gibi algılanıyor ya. Müzikte de bir o elektro gitar sesi olsun. Bir de çok düzgün olsun. Tamam, bu yapay zeka diye algılıyorsun yani. Halbuki dediğim gibi prompt olarak işte 1920'ler caz, ne bileyim afro beatler, şunlar bunlar, müzikal olarak yani sen kendini uydurmak zorunda da değilsin. ChatGPT'ye dilinin döndüğünce farklı bir şey istediğini, nasıl bir şeyler istediğini kendince anlatmaya çalış. O zaten sana prompt veriyor. Onu kullan mesela. Sonra kendi sesini tanıt. Default sesle karıştırsın, öyle bir ses kullansın. Al sana böyle hani yapay zeka gibi mümkün olabildiğince görünmeyen bir şey, şarkı çıksın ortaya yani. Ama niye ise böyle kullanmıyorlar abi. Çok ilginç.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: İyi yayınlar Tuncay Bey, ben Kıbrıs'tan Ezgi. Birkaç gün önce gördüğünüz ilginç bir rüyayı anlatmıştınız. Ben de şöyle bir rüya görmüştüm, paylaşmak istedim. Rüyamda gökyüzünde yürüyordum ve renkli balonlar gördüm. Balonlar bana farklı dillerde merhaba dedi. Hayır olsun. Şey gibi hissettim kendimi şu an, rüya tabirinde bulunması gereken birisiymiş gibi. Uyandığımda da kendimi balonlardan mıdır bilinmez hafiflemiş hissettim demiş sevgili Ezgi. Çok ilginç, güzel de bir rüyaymış. Hayır olsun diyelim. Böyle bir tane bir mesajımız vardı arkadaşlar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

öyle durgun, sıcak saatler vardır ya. Hani kararmış tahtalar, nikel, bakır, ışır karanlık odada. Kanarya susar, kedi uyur, yazdır. Hani yaprak kıpırdamaz, çakıl yanar. Bir böcek sesi gelir bahçeden. Fincan düşlere götürür sizi. Kesik kanar, emersiniz, yazdır akan. Öyle durgun, öyle sıcak saatlerde sessiz bir bahçe görünür aynadan. Nerede bu gök dersiniz, bu ağaç nerede? Ne uzay kalmış, ne zaman. Camdan duvarlara sıçrar da yeşil, parlar kararmış tahtalar, nikel, bakır. Kanarya susar, kedi uyur, bir gül dalı pencerede yazdır.

Sinema izlerken kolay kolay ağlayabilen insanlardan bir tanesi değilim arkadaşlar. Keşke ağlayabilsem yani. Keşke bütün filmlerde ağlayabilsem. Tamam, abartmayayım. Güzel bir şey çünkü. Nasıl kahkahalarla gülmek güzel bir şeyse, ağlamak da bir tatmin yaratıyor yani. Film seni etkiliyor çünkü. Birkaç defa yaşadım ben bunu sadece. Hani ağlamak gibi ağlamaktan bahsediyorum. Göz dolması falan değil. Göz dolması. Çok küçüktüm, bir Türk filmi izlemiştim. Erol Taş'la Cüneyt Arkın oynuyordu abi. Böyle bir sahilde Erol Taş Cüneyt Arkın'ı hunharca dövüyordu. Ama adam artık babası mıdır, abisi midir, nedendir bilmiyorum. Saygıdan karşılık vermiyordu Cüneyt Arkın. Böyle duruyordu. Erol Taş da onu bayağı bir dövmüştü. Buna bayağı bir ağlamıştım ben. Çok etkilenmiştim yani. Ondan sonra bir de Crash diye bir film vardı arkadaşlar. Çarpışma. Bu da en iyi film Oscar ödülünü almıştır bu arada. Onun bir sahnesi çok etkilemiştir beni. Çok ağlamıştım. Çok duygusal bir sahneydi gerçekten. İşte bir aile var. Taşraya taşınmışlar böyle birazcık şehir dışına. Birazcık fakir bir aile. Küçük bir kızları var. Gece adam kızına iyi geceler derken kız dışarıdan gelen silah seslerinden korktuğunu söylüyor. Adam da bir şeyler söyleyerek kızı sakinleştiriyor ve ona görünmez bir pelerin takıyor. Diyor ki işte bu seni koruyacaktır, sakın merak etme, hiçbir şey olmaz diyor. Böyle sevimli bir sahne. Ondan sonra ertesi gün adamın bir alacaklısı varmış. O geliyor kapının önüne. Bağırıyor, çık dışarı diyor, paramı ver falan. Elinde silah var. İşte adam da kapının önüne çıkıyor. Adam kapının önüne çıkarken alacaklısı da silahı doğrultmuş durumda kapıya doğru. Adamı vuracak yani. Tam o sırada abi o küçük kız görünmez pelerinin kurşun işlemeyeceğini düşünerekten merminin önüne atlıyor babasını kurtarmak için. Aynı anda adam ateş ediyor. Tam o sırada babası kızını yakalıyor. Bak yine tüylerim diken diken oldu. Ve orada giren efekt, müzik, o heyecan, adamın yüz ifadesi, eyvah kızım öldü galiba diye düşünüyor muhtemelen. Muhteşem bir sahneydi arkadaşlar gerçekten. Sımsıkı sarılıyor kıza ve o anda kız gerçekten vuruldu mu ne oldu bilmiyorsun. Sonra da işte adam kontrol ediyor kızın sağını solunu sırtını, işte bir kan var mı vuruldum diye. Ondan sonra bakıyor bir şey yok, kız iyi. Ben iyiyim baba diyor kız. Gene sarılıyorlar, adamın gözü yaşlı. Öyle hani çok şükür bir şey olmamış duygusuyla, o sevgiyle kızına sarılarak içeri giriyor. O dışarıda elinde silah olan adamın şaşkın bakışları eşliğinde böyle evlerine geri dönüyorlar filan. Çok iyiydi.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için
4: hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız

0-335-98-97-77-69-69-69-66. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0...

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. 2 saat boyunca hep beraber geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

sevgili dinleyenler, teknolojinin başka bir boyuta geçmesi ve yaygınlaşması sonrası o kadar hızlı bir dönüşüm yaşandı ki ev eşyalarından iş hayatına hatta insan ilişkilerine kadar birçok şey başka bir yere evrildi. Bu dönüşüm gerçekleşmeden önce sıklıkla gördüğümüz ya da kullandığımız naftalin kokusunu ciğerlerimize dolduran eşyalardan bahsedeceğim bugün sizlere. Bakalım nerelere gideceğiz?

zamanların vazgeçilmez eşyalarından bahsedeceğiz demiştik. Kömür ütüsüyle başlamak istiyorum. Ortasındaki hazneye kömür konup altındaki metali ısıtmasıyla çalışan bir ütüydü. Uzun süre sıcak kaldığı için onlarca elbise ütülenebilirdi. Hala usta terzilerin bir kısmı kullanıyor efendim bu kömür ütülerinden. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Ve daktilo. Bilgisayar öncesi teknoloji ürünü olan daktilo, resmi yazışmalardan tutun da romanlara kadar milyonlarca yazıya kalem olan bir aletti. Ki yazması da çok keyifli bir icattır efendim. Bilmiyorum aranızda daha önce hiç daktilo kullananlar var mı? Güzel bir şarkı. Sonrasında tekrar buradayız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Yani bir zamanların vazgeçilmez eşyalarından bahsediyorduk. Sıra geldi katalitiğe. Tüple çalışan katalitik özellikle 90'larda çok popülerdi. Tekerlekleri sayesinde istenilen odaya da götürülebilirdi. Ve radyo. Salonun vitrininde en korunaklı yere konulan ve ev halkının dünyayla bağlantısını sağlayan bir araçtı. Haber bültenlerinden radyo tiyatrosuna kadar onlarca program yapılırdı efendim o eski zaman radyolarında. Kırık plak devam ediyor.

Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, özümde canlanır koskoca mazi dedirtecek bazı eşyalardan bahsediyorduk sizlere. Bunlardan bir tanesi de banyo kazanı. Haftanın 2 ya da en fazla 3 günü yakılırdı. Genelde pazar günleri yakılırdı ama. Kazan yakıldığında ev ahalisinin hepsi aynı akşam su soğumadan banyo yapmak zorundaydı. Ve Çorum kaloriferi, bunu duydunuz mu hiç bilmiyorum. Toros ve Şahin gibi model arabalarda sıklıkla kullanılırdı. Sanayide taktırılan Çorum kaloriferi motorun sıcağını arabanın içine verirdi. Ve paspas, evlerin girişinde sizleri selamlayan paspaslar genellikle el örgüsüydü ve rengarenkti, birkaç modelden ibaretti. Eminim gözünüzün önünde canlanmıştır. Devam ediyoruz.

Harika Şarkılar Eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte efendim. Eskiden çok fazla kullandığımız bazı nostaljik eşyalardan bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi de soba. Hem ısınma aracı hem de ocak olarak kullanılırdı. Buraya yerleştirilen tellerde de elbise kurutulurdu. Çok amaçlıydı. Mesela sobanın üzerinde kızartılan o kızarmış ekmeğin tadını bugün benim diyen kızartma makinesinden alamazsınız. Ya da közlenmiş patates yediniz mi efendim siz hiç sobada pişirdiğiniz? Harika tatları olurdu ve tabii her zamanki gibi artık o eski tatları hiçbir zaman bulamıyoruz. Ve divan eski dönemin oturma grubuydu. Genellikle tahtadan yapılırdı. Üstüne içi koyun yünü doldurulmuş döşekler atılarak kullanılırdı ve dünyanın en rahat yatağıydı.

Efendim, bugün bir zamanların vazgeçilmez eşyalarından bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi de çalı süpürgesi. Kurumuş ince ağaç dallarının birbirine tutturulmasıyla oluşturulan süpürgeydi ve dikiş makinesi. Her istenilen kıyafetin alınamayacağı dönemlerde eskiyen kıyafetlerin onarılması ya da yeni kıyafet dikilmesi için kullanılırdı. Çıkardığı ses çocukları heyecanlandırırdı. Bu dikiş makineleri aynı zamanda bir çocuk oyuncağıydı. Bizler çok severdik o ayaklarımızla pedalla oynamayı, bilmiyorum hatırladınız mı? Ve gramofon. Görece daha lüks kabul edilebilecek bir müzik aletiydi. Taş plakların büyük bir keyif ve özenle takıldığı alet artık antika kategorisine girdi. Kırık plak devam ediyor.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için

için +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

nasıl güzel bir şarkıdır efendim. Sizlerle buluşturduk. Programımıza tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Bir zamanların vazgeçilmez eşyalarından bahsediyorduk. Çevirmeli telefonda sıra. Aranmak istenen numaraya ait rakamlar tek tek çevrilirdi. Şimdilerde birini aramanın ne kadar zor ve kıymetli olduğunu temsil eder. Ve Walkman sevgili dinleyenler, kaset dinlemek için evde olma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu teknoloji harikası cihaza sahip olanlar hatırlar. Bele takılıp sokaklarda müzik dinleyerek gezmek büyük bir keyif verirdi. Ve kaset çalar tabii ki. Özellikle gençlerin en büyük eğlencesiydi. Çıkar çıkmaz alınan kasetlerin onlarca defa tekrar tekrar dinlendiği elektrikli bir aletti. Bazılarında pil takma yeri de vardı.

Harika Şarkıları eşliğinde Kırık Plak'ta lise yıllarımıza olan yolculuğumuz devam etmekte. Lise arkadaşlıklarının neden uzun sürdüğünden bahsediyorduk. Çünkü en çok onların yanında kendiniz gibi davranırsınız. Üniversitede ya da işinizde tanıdığınız ve yanlarında rahat hissettiğiniz arkadaşlarınız mutlaka vardır. Ama eminiz, lise arkadaşlarınızın yanındayken yaptığınız o garip hareketleri başka hiçbir yerde yapamazsınız. Ve lise arkadaşlarınız platonik aşklarınızı ve bütün eski sevgililerinizi bilirler. Kimden hoşlandığınızı siz onlara söylemeden anladıkları için her şeyi anlatmak zorunda kalırsınız. Zaten o yaşlarda başkalarının fikirlerini duymak ve ortak karar vermek arkadaşlık bağları için çok çok önemlidir. Devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

en güzel şarkıları eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bir zamanların vazgeçilmez eşyalarından bahsediyorduk. Analog fotoğraf makinesiyle devam edelim. Şimdiki gibi her an fotoğraf çekemezdik o zamanlarda. Film bitmesin diye özenle kullanılması gereken fotoğraf makineleriydi. Hala piyasada olmakla beraber sadece bu aletlere tutkun olanlar kullanır efendim şu zamanda bu fotoğraf makinelerini. Ve emayete bak, kırılmayan, eskimeyen, oldukça kullanışlı mutfak malzemesiydi. Çoğu evde hala kullanılır ya da dolabın bir kenarında saklanır. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında tekrar buradayız.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken bir zamanların vazgeçilmez eşyalarından bahsediyorduk. Son iki eşyamız kaldı, onu da paylaşalım sizlerle. Her evde bulunan aynı desenli halı. Bilmiyorum gözünüzde canlandı mı? Misafirliğe gidilen her eve çocukların hızlıca alışmasını sağlayan en önemli unsur aynı deseni taşıyan bu halılardı. Bu halıların çoğu fabrikasyon değil, el tezgahından çıkmaydı bu arada. Ve geyikli duvar halısı. Evlerin genelde antresinde bulunan ve misafirleri selamlayan bir dekordu. Bugün yine hep beraber şöyle geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle, sonrasında artık veda zamanı.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online...
8: Radyo City sunar. Saat 22.
9: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte haftanın son iş gününde ben Nurgün yine bir mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz efendim? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferosum bilirsin.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
4: Hiç mi beni
5: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

açık olsun. Demek sıra sende.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, sen Cars.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 79 79 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım,

biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.